yine Kınalızade'nin meşhur İslam filozofu Nasiruddin et-Tusi'den alıntıladığı şu yaklaşımda ortaya çıkar. İyi ile kötü amellere dair bilgi ya insanın doğasından kaynaklanır ya da bu bilgi vaz'i olup başkasından öğrenilen bir bilgidir. İnsan doğasından kaynaklanan ameli hikmettir. Vaz'i olansa fıkıh ilmidir. Dolayısıyla fıkıhla ahlak arasında konu farkı yoktur. Sadece kaynak farkı vardır. Ahlakın insan doğasından kaynaklanan bir bilgi türü olarak görülmesi, onun daha çok felsefi ilimler geleneğinde ele alınıp incelenmesini sağlamıştır. Geleneğimizin en meşhur ahlak kitapları, İslam filozofları tarafından kaleme alınmıştır. Bu gelenekte öne çıkan kavramlardan birisi fazilettir. Fazilet, iyiliği ifade etmek amacıyla kullanılmakta olup, zıttı rezilettir. Dolayısıyla rezilet, kötülük anlamındadır. Hatta İslam ahlak kitaplarında çokça dile getirildiği üzere fazilet, iki rezilet arasında, yani fazilet sayılan eylem, orta yolu tutup aşırı uçlardan, ifrat ve tefritten kaçınmaktır. Mesela Kur'an'da dile getirildiği şekliyle cimri olmak yasaklandığı için saçıp savurmak da yasaklanmıştır. Fazilet bu ikisinin ortasını tutturmaktır. Mendup ve müstehabın mahiyeti olarak fazilet. Ahlakın en temel kavramlarından birisi olan fazileti konu etmemizin sebebi, bu kelimenin birbirinin eş anlamlısı olarak kabul edebileceğimiz mendup ve müstehab kavramlarının tanımıyla olan yakın ilişkisidir. Daha baştan belirtmekte yarar var ki, ahlakla mendup müstehab kavramlarının ilişkisi sadece tanımları üzerinden bile ele alınabilecek bir konudur. Mendup fıkıh usulü kitaplarımızda genellikle hukuki sonucu üzerinden tanımlanmaktadır. Bu tanım, yapanın övüldüğü ama yapmayanın kınanmadığı eylemlerdir. Ancak bir şeyin hukuki sonucu, onun mahiyetinden yani zatından farklıdır. O nedenle bizce doğru tanım, Debussy'nin de ifadesiyle mükelleften yapması talep edilen, ancak zorunlu yapılacakların dışında olan eylemlerdir. Buna yakın bir tanımı Alaeddin Es-Semerkandi yapmaktadır. Yapılması kesin şekilde değil, İstihbab yoluyla istenenlere mendup denir. Semerkandi'nin tanımında geçen kesin şekilde istenenler kaydı, Debussy'deki zorunlu yapılacakları karşılamaktadır. Yani Allah ve Resulü bizden bir şeyi yapmamızı talep ettiğinde, ya bunu kesin bir şekilde ister ve bu kesin talep o eylemi zorunlu hale getirir, ya da kesin olmayan bir şekilde ister ki, bu talepte ilgili eylemi mendup, müstehap, nafile veya tatavvu haline getirir. Burada ikili bir ayrım ortaya çıkmaktadır. Mükellefin yapmak zorunda olduğu eylemlerle zorunda olanlara ek olarak fazladan yaptığı eylemler. Fazladan kelimesini kullanmamızın nedeni fazilet kelimesiyle ilişkisini göstermek amacına matuftur. Dolayısıyla mendup ve müstehap eylemler aslında mükellefin görev olarak yapması gereken eylemlere ek, fazladan yaptığı eylemlerdir. Tıpkı üst düzey ahlaki eylemin mahiyetinde olduğu gibi. Bu fazlalık kişinin ihsanda bulunma duygusundan kaynaklanmaktadır. Müstehabın üstünlüğü. Şimdi bu yazının esas amacı olan müstehab eylemin üstünlüğü fikrini ele alalım. Şer'i hükümler tasnifine ahlaki açıdan bakacak olursak, haramlardan kaçınıp farzları yerine getirmek, ahlaki tutumun başlangıç noktasıdır. Mesela Kur'an'ın başlıca emirlerinden ana babaya iyilik yapmak farzken, bunun zıddı olan ana babaya isyan haramdır ve bu iki eylemden ilki ahlaken iyi, ikincisi ahlaken kötüdür. Dolayısıyla haramlardan kaçınmak ve farzları yerine getirmek aynı zamanda ahlaki ödevlerimizdendir. Ana babaya iyilik yapma örneği üzerinden düşündüğümüzde en muteber hadis kitapları olan Kütüb-i Sitte'nin edep başlıklı bölümlerinin bu eylemle başlaması manidardır. Mekruhlardan kaçınıp müstehapları yapmaksa ahlaki tutumun zirvesidir. Mesela edep kelimesinin kök anlamı olan ikramda bulunmak üzerinden örnek verecek olursak, zekat farzken fazlasını infak etmek müstehaptır. Dolayısıyla zekatın ödenmesi iyidir. Ama fazlasını infak etmek daha iyidir. Farzla müstehap arasındaki bu derecelendirmeyi hak kavramı üzerinden yapmak da mümkündür. Fıkıh

ettiğimiz şekliyle farzla müstehap veya hakla müstehap arasındaki ilişkiyi esasen göstermektedir. Dini terminolojide bu ilişki fetva ile takva kavramları arasında kurulmuştur. Fetva, bir eylemin hukuken geçerlilik düzeyidir. Takva ise eylemin ideal iyilik düzeyidir. Mesela Hanefi mezhebine göre namazın Kur'an'da herhangi bir ayet okunarak kılınması hukuken geçerliliği için yani fetva düzeyi açısından yeterlidir. Ancak kıraatin önce Fatiha suresi sonra Zamm-ı sure ile gerçekleştirilmesi takvaya uygun olandır. Bunu günlük hayatımızdan bir örnekle pekiştirelim. Mesela bir üniversite öğrencisinin herhangi bir sınavdan 60 puan alması dersi geçmesi için yeterlidir. Ancak 100 puan alması ideal bir başarı düzeyidir. İlki fetva, ikincisi takvaya örnektir. Takvanın fetvaya nazaran üstünlüğü doğrudan Kur'an'da belirtilmiştir. Daha önce temas ettiğimiz mehir meselesi hakkında aynı ayette, kocanın mehrin tamamını vermesinin veya karısının mehir alacağından tamamen vazgeçmesinin takvaya daha uygun olduğu dile getirilmiştir. Dolayısıyla ilgili meselede mehrin yarısını vermek fetva, tamamını vermekse takvadır. Yine Kur'an'da geçen bir başka örnek, borcunu ödemeyen kişi hakkındadır. Alacaklının borcunu ödeyemeyen kişiye mühlet vermesi farzdır. Ancak alacağını bağışlaması bundan daha hayırlıdır. Bu iki eylemden ilki fetva, ikincisi ise takva düzeyidir. Farzla müstehabın zıddı olan haramla mekruh kavramları üzerinden de aynı sonuca ulaşmak mümkündür. Haramlardan kaçınmak farzdır. Mekruhlardan kaçınmaksa takvadır. Mesela yalan söylemek haramdır. Dolayısıyla bundan kaçınmak farzdır. Çok konuşmaksa mekruhtur. Bundan kaçınmaksa müstehaptır ve takvadır. Ahlaki erdemlerin zirvesi olarak görülen adalet kavramının fıkhi açıdan kişilerin niteliği olarak kullanılabilmesinin dayanağı, kişinin haramlardan kaçınması, mekruhlarda ısrar etmemesidir. Böyle bir kişi adil kabul edilir ve örneğin ceza davalarında sadece bu niteliğe sahip kişilerin şahitliği kabul edilir. Bu durum, adaletle mekruhlardan kaçınma eylemi arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından manidardır. Takvanın fetvaya nazaran üstün konumu farklı bağlamlardaki yeriyle de pekiştirilebilir. Örneğin çok bilinen bir ayet-i kerimede mealen, Allah katında en üstününüz, en çok takva sahibi olanınızdır buyurulmaktadır. Takvanın kök anlamı olan sakınma, çekinme ve korkma anlamları üzerinden düşündüğümüzde, benzer bir vurgu meşhur bir hadis rivayetinde de geçmektedir. Hikmetin başı Allah korkusudur. Takvanın ahlaki davranışları belirlemedeki etkisi sebebiyle olsa gerek, erken dönem züht ve tasavvuf eserlerinde de bu kavram öncelenmiştir. Cibril hadisi olarak bilinen meşhur hadis rivayetindeki ihsan mertebesi de aslında bir takva göstergesidir. Zira Allah'ı görüyormuşçasına kulluk eden kişinin günaha düşmesi oldukça zordur. Bu da insanın takva duygusuna sahip olduğunu gösterir. Müstehap eylemlerin farzlara üstünlüğü sayıyla sınırlandırmama niteliğinde de ortaya çıkmaktadır. Mesela farz olan ibadetlerde genellikle belirlenmiş bir miktar vardır. 5 vakit namazın rekatları, Ramazan orucunun bir ay süreyle olması, zekatın 40'ta bir oranı, hacın ömürde bir sefer olması belirlenmiş miktarları göstermektedir. Oysa nafile ibadetlerde sayı sınırı veya miktarı çoğu zaman yoktur. Örneğin Kur'an tilaveti, zikir, salatü selam, dua, nafile oruçlar, infak ve umrenin miktarlarla sınırlandırılması söz konusu değildir. Nasıl ki Allah'ın insanlara verdiği nimetler sayılamıyorsa, onlara karşı şükür için yapılan eylemlerin de bir sınırı olmamalıdır. İşte nafile ibadetlerde olduğu gibi, ahlaki eylemler içinde esasen herhangi bir sınır çizilemez. Çünkü ideal anlamda ahlaki eylemler sırf iyi ve güzel oldukları için yapılırlar. Bu da onlara sınır çizilmesine mani olur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

beri, nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

başarılar da üstünlükler de hep hak tarafından ihsan edilir. Halden hale dönüş de yine haktan gelir. Cenab-ı Hak şüphelere düşenlere de, gerçek iman sahiplerine de zaman zaman nöbetle bu gücü kuvveti verir. Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da bu gelen kudretin, kuvvetin eğreti olduğunu bil. Zenginliğe, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin. Yerine başkası gelecek. Hak yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. Çünkü yol görünüşte dümdüz ve güzeldir. Görünüşe kapılmamalıdır. Hikmeti hakim olan, arif olandan iste ki onun feyziyle sen de gerçeği gören kişi olasın. Zamanı gelince hikmet arayan kişi hikmet kaynağı olur da artık sebeplere başvurmaktan kurtulur.

Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye,
ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir,
ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin.
sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir.

mucizemi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena vağfir lena. İhsana kıl eyle ata. Ya Rabbena vağfir lena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, arttı cürmü günahımız. Ya Rabbena vağfir lena.

Ayıpların settarısın, mücrimlerin gaffarısın, alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, vağfir lena. Arzu sema, insü melek, tuyuru buş suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, vağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Verme halel imanıma. Ya Rabbena, vağfir lena. Hulusi babında geda, ihsanını ister şeha. Sensin keremkanı seha. Ya Rabbena, mağfir lena.

derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Cangahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. Yine sensin.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Tabii bu programda özgürlüklerimize yeniden kavuşmak için Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratılışta büyük lütuflarla donattığını ve sadece bize özgü bir yeterlilik alanı olarak özgürleştirdiğini fark etmek ve bunun ne büyük bir nimet olduğunu, hayata buradan baktığımızda aslında ne büyük kazanımlarımızın olduğunu fark edelim istiyoruz. Ve madde bağımlılığını nasıl mücadele edeceğimizi, nasıl yeniden bağımlılıktan kurtulup özgürleşeceğimizi birlikte konuşuyoruz, birlikte değerlendiriyoruz. Birbirimize bu konudaki desteğimizin ne kadar önemli olduğunu sürekli hatırlatıyoruz. Evet, bugün aile tutumundan, aile tutumlarından bahsedeceğim size. Bir önceki programda hatırlarsınız, madde bağımlılığında ailenin rolünden bahsetmiştim. Burada ise özelde aile tutumlarından, ebeveyn tutumlarından bahsedeceğim. Hangi tutumun çocuklarda hangi tür davranışları tetikleyebileceğini birlikte değerlendireceğiz ve sağlıklı anne baba yaklaşımını birlikte bulmaya çalışacağız. Evet aziz dinleyenlerim, demokratik tutum ya da yetkili ebeveynlik tutumu ilişkisi burada öncelikle hatırlatmamız gereken bir yaklaşım. Anne babanın çocuğa yaklaşımı burada yakın ve sıcak. Anne baba iletişimi güçlü. Sınırlar var ancak bu sınırlar iki taraf tarafından yani ebeveynler ve çocuk tarafından biliniyor ve kabul ediliyor. Tabii çocuğun yaşına, gelişim düzeyine uygun anne baba tutumu burada tercih edilmesi gerekiyor. Ve ebeveyn iletişimi özen gösterilen bir iletişim olmalı. Kuralların çocuk tarafından net olarak anlaşıldığından emin olunması gerekiyor. Gerektiğinde çocuğun gelişimi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kurallar yeniden düzenlenebiliyor. Tabi burada kural derken çocukların hiç sevmediği bir şeyden bahsediyoruz. Çocukluk dönemi, özellikle okul çağı, biliyorsunuz ödev ve kural hatırlatmalarının çocuklara biz ebeveynler tarafından sıkça yapıldığı, ancak çocukların da buna direndiği bir dönem. Ancak kurallar birlikte konuşularak, müzakere edilerek demokratik bir şekilde alınırsa, çocuklar da buna uyduğunda ödüllendirilirse, aksi söz konusu olduğunda da böyle küçük cezalandırmalar, mahrumiyetler söz konusu olursa kural yerleşiyor. Ancak burada tutarlılık ve süreklilik son derece önemli. Aziz dinleyenlerim, bütün bunları yaparken olmazsa olmazımız çocuklarımızın özgüvenini desteklemek. Çünkü biz anne babaların, ebeveynlerin en çok yaptığı hatalardan birisi bir kuralı benimsetirken çocuklarımızın kendini iyi hissetmelerini değil de bazen kötü hissetmelerini, mutsuz hissetmelerini, dolayısıyla bezginleşmelerini sağlamak oluyor. Halbuki onların özgüveni hepsinden önemli. Ancak burada da kontrollü bir özgüven, temelsiz bir özgüven değil. Ödül ceza dengesinin sağlandığı, tutarlı ve sürekli davranışların sergilendiği bir ebeveyn tutumu. Tabii sınır koymak ve çocuğun kendi sınırlarına da saygı duymak gerekiyor burada. Aynı şekilde çocuğun güçlü ve zayıf olduğu alanları bilmemiz gerekiyor. Anne babalar genellikle çocuklarını her konuda yetenekli görebiliyor ya da diğer bütün çocuklardan daha yetenekli gibi algılayabiliyor. Ancak burada hissi değil gerçekçi davranmak durumundayız. Tabii iyi yaptığı alanda teşvik etmek ve coşkulu bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Ödüllendirmede de gerçekçi olmalı, cezalandırmada da gerçekçi ve abartısız olmalıyız. Zayıf olduğu bir alanda yüksek beklenti ve eleştirel bir tutumdan da kaçınmak gerekiyor. Yani çocuğunuzun örneğin matematik konusundaki becerisi, yeteneği çok iyi değil. Çocuğu bu konuda yüksek bir beklenti içerisinde tutmak doğru bir yaklaşım olmaz. Ya da sürekli eleştirel olmak, yani sen bu konuda becerikli değilsin, yetenekli değilsin gibi çocuğun öz güvenini ya da öz saygısını zedeleyecek bir yaklaşım sergilemek doğru değil. Kademeli olarak yaşına uygun sorumluluklar vermek, uygun ödül ve ceza sistemi kullanmak durumundayız. Evet, yetkili ebeveynlik ve demokratik anne baba tutumunda öne çıkan beceriler daha çok bunlar. Peki aksi olursa, yetkili değil de yetkeci bir ebeveynlik tutumu sergilersek baskıcı bir tutuma doğru yönelmiş oluyoruz. Tabii burada çocuğun anne babaya itaati isteniyor. Çocukla karşılıklı iletişim kurmaksızın tek taraflı olarak kuralların konulması ve uygulanması bekleniyor. Hata yaptığında aşırı tepki, ödül ve olumlu pekiştireç olmaksızın sürekli cezalandırma, çocuğun özerkliği ve özgüveninin yeterince desteklenmemesi, yine çocuk duygusal ve fiziksel olarak bu süreçte örseleniyor. Aşırı koruyucu bir tutum kısaca sergilenmiş oluyor. Tabii çocuğun her istediği burada gerçekleştirilebiliyor bazen. Anne baba çocuk rolleri birbirine karışabiliyor. Tek otorite figürü çocuk olabiliyor aksi düşünüldüğünde. Yine bu durumda da çocuk doyumsuzlaşıyor. Sınırları ve sorumlulukları gittikçe ondan uzaklaşıyor. Sorumsuz bir çocuk ortaya çıkıyor. Yine okulda her istediğinin olmasını istiyor. Çünkü aile bunu gerçekleştirdiği için okulda öğretmenden de, arkadaşlarından da, okul kültüründen de bunu bekliyor. Ve okul kurallarına uymakta doğal olarak zorlanıyor. Aziz dinleyenlerim, çocuk istediği olmadığında ortaya çıkan sıkıntı duygusu ile baş etmeyi bu durumda öğrenemiyor. Yaş aldıkça istekleri artıyor, sıkıntı daha da büyüyor. Demek ki baskıcı ya da yetkeci ebeveynlik tutumu gerçekçi de değil, doğru da değil. Yine bir başka sorumsuz diyelim, sorunlu tutum, gevşek tutum. Burada çocuk merkezci aile modelini görüyoruz. Çocuğun yine her istediği oluyor. Anne baba rolleri birbirine karışıyor. Tek otorite figürü çocuk. Yine çocuk doyumsuz, yine sınırlarını bilmiyor. Yine sorumluluk sahibi olmayı öğrenemiyor bu durumda. Dengesiz ve kararsız tutumda da benzer bir tablo söz konusu. Burada çocuğun yanında birbirlerini sürekli eleştiren anne babalar var. Çocuğa net mesaj verilmiyor. Çocuk isteklerini yerine getirmek için kimle konuşacağını bilemiyor. Sınırlar ve yaptırımlar açısından kararsızlık çocukta davranışlarda tutarsızlığı beraberinde getiriyor. Ve tabii ki yakın takip gencin davranışlarını daha fazla denetim altına almasını burada sağlayabiliyor. Bazen çözüm burada. Gencin kendi ifadeleri, arkadaşları, ilgi alanlarının takibi, okul takibi gibi. Ancak burada sıcak ilişki çok önemli. Yani ailenin çocuk ya da ergenle düzenli, kaliteli, nitelikli ilişki kurması, vakit geçirmesi, sohbet edebiliyor olması son derece önemli. Evet aziz dinleyenlerim, bugün de bağımlılıkla mücadelede bir önleyici etken ya da sorun oluşturabilme potansiyeli bakımından anne baba tutumlarını, modellerini konuştuk. Hepinize sağlıklı ebeveyn rolü üstleneceğiniz, çocuklarınızla nitelikli iletişim kurabileceğiniz, sorunlarına gerçekçi yaklaşıp duyarlı olduğunuzu hissettirirken bir taraftan da çözümün parçası olmaya gayret edeceğiniz bir gelecek diliyorum. Anne baba hissiyatı, duygusallığı çoğu zaman gerçekçi yaklaşımların önüne geçebiliyor bizim toplumumuzda. Lütfen burada çocuklarımızla onları düşündüğümüzü hissettirecek ancak sorumluluğu da fark ettirecek bir yaklaşım, bir dengeli tutum sergileyelim ve burada onlarla birlikte çözümün bir parçası olmaya gayret edelim. Hepinize çocuklarımızın ve birbirimizin geleceği adına doğru ve gerçekçi yaklaşımlar sergileyeceğimiz hayırlı, huzurlu bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, huzurla, afiyetle yaşayın. Allah'a emanet olun aziz dinleyenlerim. Hoşça kalın.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların halinci olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze, keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze, keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmesem canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştu. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey ben beyim diyen kişi, gönlünü gurura kaptırma. Bu dünya geçicidir, vefasızdır. Bu dünya saadetine pek güvenme, dönektir. Bu güzel köşkler, saraylar, tahtlar ancak bir durak yeridir. Senden öncekiler oraya bir uğrayıp geçtiler. Yerleşebildiler mi? Kendinden öncekileri takip ederek göçüp gittiler.

sen bu makama benimdir dersin. Senden sonrakiler de in artık oradan benimdir diye bekler dururlar.

0: Efendime söyleyeyim. Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü-Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidül Kevneyn-ü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin Masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, ve rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutkı sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18.000 aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
1: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla.
2: Hayat bu.
1: Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın.
2: Bitiverir ansızın.
1: Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün ikinci cüzden üç mesajı sizlerle buluşturacağız. İslam toplumu bilinç eğitimiyle inşa edilir. Allah'a kulluk bilinciyle yönelenler, helal kazançla dengeli aileler kuranlar, günah ve suç işlemekten kaçınanlar bu konuda ilk adımı atmış olurlar. İkinci cüzde Bakara suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Önceki cüzde İsrailoğullarının hatalarından ve günahlarından bahsediliyordu. Bunlar kitabı ve peygamberin yolunu terk etmekten kaynaklanıyordu. Bu cüzde de Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetine aynı hatalara düşmemeleri için temel ahkam konuları hatırlatılmaktadır. Bu kısımdaki üç mesaja göz attığımızda ilk olarak ibadet bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde sadece Allah'a kulluk edilmeli. Burada namaz, oruç, hac ve infak konuları anlatılıyor. Hazreti Adem aleyhissalatü vesselamdan itibaren emredilen temel ibadetlerle insanlık tarih boyu eğitilmiştir. Son din İslam'la bu eğitim mükemmele ulaşmıştır. İkinci olarak helal kazanç ve ideal aile bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde helal kazanmak ve iyi bir aile kurmak gerekir. Ticaret, helal gıda, helal kazanç, faizden kaçınmak, evlilik ve boşanma adabı, süt akrabalığı, yemin ve vasiyet gibi konular açıklanır. İnsanın sosyal hayatı vahye göre yeniden düzenlenir. Ve son olarak üçüncü başlıkta günah işlememe bilinci hususuyla karşılaşıyoruz. Vahyin rehberliğinde salih bir insan olmak gerekir. İnsan öldürmenin günahı ve cezası gibi bazı konular aktarılıyor ve her konuda Müslümanca tavır göstermemiz isteniyor. Zira günah ve suç oranının yükseldiği toplumlarda can ve mal güvenliği ve bereket ortadan kalkıyor. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. İkinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini dosdoğru yola iletir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıklardan uzak bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen, onlar yine de senin kıblene asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen kesin bilgiden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup, bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek, Rabbinden gelendir. O halde, sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız, yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, haksızlığa saplanmış olanları dışında, insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor, yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac ve umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir

iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tevbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tevbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayarlar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgiyendir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman

eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tevbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden
siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça, siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa, o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse, artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hasta ise veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa hac sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse bilsin ki, hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için 2 günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin, sakın şeytanın peşinden gitmeyin, çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin
bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki, Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek inkara sapanlar, dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimselerden başkası değildi. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlıgayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar.
Sana kadınların adet dönemi hakkında

insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa, kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşama 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edecekleri kanaatine varırlarsa, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdar.

olacaktır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse kendilerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır ve O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çeviriverdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti, kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara onun hükümdarlığının alameti, İçinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek, kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir, dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler, ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok, dediler.
Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da Rabbimiz bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 6 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 4 Eylül 1442. Tarihte bugün. Başbakan Adnan Menderes'in idamı 1961. Nerya Kefalon Savaşı 1176. Arka sayfa. Günün konusu. Namazda kıraat hataları. Zelletül Kari namazı bozar mı? Kıraat hatalarının namazı bozup bozmayacağında fakihler bazı ölçüler getirmişlerdir. Buna göre Kur'an manası değişecek derecede kasten yanlış okunursa namaz bozulur. Hatayla veya unutarak yanlış okunması halinde ise, yanlışlık kelimelerin hareketlerinde veya durak yerlerinde ise manasına bakılmaksızın namaz bozulmaz. Mahreçleri birbirine yakın olan harflerin hatayla birbirinin yerine okunmasıyla namaz bozulmaz. Mahreçleri uzak harflerin birbirlerinin yerine okunması durumunda mananın değişip değişmediğine bakılır, bir harf değişir de bu değişiklikle kelimenin manası değişmez ve Kur'an'da da o kelimenin benzeri varsa namaz bozulmaz. Şayet harf değişmekle manası bozulmaz ve fakat bu kelimenin benzeri Kur'an'da yoksa, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namaz bozulmaz. Harfin değişmesiyle mana değişir ve Kur'an'da da benzeri yoksa namaz bozulur. Namaz bozulacak derecede hatalı okunur da geri dönüp hata düzeltilirse namaz geçerli olur. Bir hadis. Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruhu Enbiya içre Muhammedu Sultan'dır. Sema ve kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed Canlara Can'dır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak, Muhammed'le görünür Hak, Muhammed Yar-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru, Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser, Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar, Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber, Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur, Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun, Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk, Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller, Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar, Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan, Muhammed mahrem-i irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç, bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve ses

seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El-Bedi. Varlığı örneksiz yoktan var edip en güzel biçimde yaratan.

0: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı hayret verici güzellikle yaratan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bir işe başlamak, bir işi diğerlerinden önce yapmak, yaratmak anlamındaki bet kelimesinden türeyen bedi esması, örneksiz ve benzeri olmayan yaratan demektir. Bakara suresi 117. ayette, "O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır." buyuran Rabbimiz, aslında bedi esmasını açık bir dille bize anlatmıştır. Allah'ın bedi oluşu, hiçbir örneği ve benzeri yokken sayısız varlığı yaratmasıyla onları birbirleriyle bizim algılayamayacağımız ilişkilere sokup alemi dengede tutmasıyla tecelli eder. Bir ol emriyle bizim aklımıza gelmeyecek şeyler alemde kendi yerini bulurken bedi esması bizim üzerimizde nasıl tecelli eder? Bizim yokluktan çıkan şu varlığımız hayrete değer mi? Yoksa alıştığımız kadar sıradan mıyız? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Yaratmak fiili kime aittir? Çok duyarız. Birini anlatırken çok yaratıcı biri derler mesela. Yaratıcı fikirler, yaratıcı kimlikler, yaratıcı hikayeler. Yaratmanın aslı nedir? Bir şeyi yoktan var etmek. Bu var etme, elde olan malzemeleri birleştirerek yeni bir şey meydana getirme değildir. Daha önceden hiç var olmamış bir şeyi var etmektir. Peki insan böyle bir kabiliyete sahip midir? Bir şeyi yoktan meydana getirme özelliği olsa, insan şu içinde bulunduğu acziyetten kendini kurtarmak için elinden geleni yapmaz mıydı? Yaratabilmek ancak Allah'ın kudretinin yeteceği bir şeydir. Ancak Allah yaratabilir. Onun dışında kalan bütün varlıklar birer yaratılmıştır. Dolayısıyla varlıkları da, kudretleri de sınırlıdır. Bir insan bir şeyi ancak üretebilir. Farklı yapı taşlarını bir araya getirerek yeni bir şeyler ortaya koyabilir. Ama o yapı taşlarını yoktan var edemez. Yoktan var etmek Allah'a mahsustur. İnsanın çok üretken bir zihni olabilir ama yaratıcı fikirler üretemez. Başka fikirlere kapı açacak taze ve benzersiz fikirler üretebilir. Allah'ın verdiği zihinle Allah'ın ilminden kendine düşeni alır, değerlendirir, yeni bir fikir üretebilir. Ama ürettiği her fikir, ortaya koyduğu her şey zaten daha öncesinde Allah'ın ilminin dahilindedir. Daha önce vardır. Sadece o kişi için yeni ortaya çıkmıştır. İşte Allah'ın yaratmasındaki incelik budur. İnsanın veya başka hiçbir yaratılmışın aklına gelmeyecek, zihninde varlığına dair bir izin olmadığı yeni bir şeyi daha önce bir benzeri olmadan yapabilir. Yaratma budur. İnsanı hayrete düşüren, aklında olmayanı önüne koyan, ilmi dışında kalanı ilmi dahiline katan bir var ediş. Bu yüzden yaratmak Allah'a mahsustur. Rabbimiz bizi haddini ve acziyetini bilenlerden eylesin. Allah'ın bedi oluşunun en güzel örneklerinden biridir insanın yaratılış hikayesi. Allah meleklerine insanı yaratacağını söylediği vakit insanın bir benzeri yoktu alemde. Cinler ve melekler vardı ama hepsinin nüvesi de şekli de insandan farklıydı. Allah onları da örneksiz bir şekilde kendi hikmetiyle yaratıp cisme bürümüştü. Sıra insana geldiğinde de daha önce hiç olmayan bir varlık meydana getirdi Rabbimiz. Ruhu ayrı, bedeni ayrı işledi. Halbuki beden yeryüzünde ruhun konağıydı yalnızca. En fazla 90-100 sene içinde durup çıkacağı bir konakta ama Allah bedeni de ince ince işledi. Tek bir parça yaratabilirdi. Hepimizi aynı yaratabilirdi. Hiçbirimiz buna itiraz da edemezdik. Şimdiki gibi bir cismi hayal de edemezdik. İnsan görmediği şeyi nasıl hayal edebilsin, değil mi? Ama Allah bir süre sonra toprağa karışacak olan bedenlerimizin yapı taşları olan hücreleri bile kendi içinde rengarenk parçalardan oluşan iç içe geçmiş alemler şeklinde yarattı. Yarattığını görebilelim diye, ilminden lezzet alalım diye, o ilme açlık hissedelim, hayret edebilelim diye. Bütün insanlarda iki göz, iki kulak, bir burun, bir ağız var. Ama kim kime benziyor şu dünyada? Yüzü benzeyenin ruhu başka, ruhu benzeyenin yüzü. Nasıl olabildi bütün bunlar? Ve bir bu kadarı daha. Nasıl olacak? Düşünsene sevgili dinleyici, şimdi görüp alıştıklarımızdan ibaret sanıyoruz Allah'ın yaratabileceklerini. Ama bir de buranın cenneti var. Orada gözlerin hiç görmediği, kulakların hiç işitmediği neler yaratacak Allah? Yaratabilir mi? Yaratır. Bir bu kadar daha alem yaratır ve ona zor gelmez. Zor insana zor, sınır insana, acziyet insana. Allah bizi sınırını bilip Rabbinin merhametine sığınan kullardan eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbim bedidir. Yoktan yaratan, yarattığına sahip çıkan, inceliklerde muhteşemliğini gizleyendir. Benim kendime soracağım bir tek soru var. Bu kadar incelik ne için? Benim bakıp, düşünüp anlamam için mi? Alışmam için olamaz. Alışmak nimete nankörlükten başka bir şey değil ki. Benim baktığımı görüp hayret etmemi diliyor Rabbim benden. Bu kadar incelik yalnızca okuyup çalışıp eş evlat sahibi olarak hayatı geçirmem için yaratılmış olamaz. Hayatı köreltmem ben. Bütün bunların üstüne bir incelik olmalı. Benim o inceliği bulmam gerek. Tamam, belki ilim olarak ulaşamam ama hayretimle Allah'ın bedi oluşuna ulaşabilirim. Fark edebilirim, ruhum dokunabilir o inceliğe. Benim bu incelikten nasibim var, alacağım var. Kendime katacağım bir incelik, bir hassasiyet var. Benim hassas olmam gerek. Müminin kalbi de, tavrı da hassastır. En çok da kendisini yoktan misalsiz var eden Rabbine karşı hassastır. Hayreti çocukluğuna sıkıştırmaz, hayatına yayar, minnete dönüştürür, şükredebilir. Evet, benim şükredebilmem gerek. Bunu hafife alarak Rabbimi de hafife almaktan korkmam gerek. Her şeye teşekkür edilir mi? Edilir, edilmeli, edebilmeliyim. Edecek kadar ince olabilmeliyim. Rabbimin inceliklerde gizlediği kudretine ancak böyle bir kulluk yakışır. Dilerim ki Rabbim beni kalbi kuş gibi hafif kullarından eylesin. Ne dünyayı yük edeyim kalbime, ne içindeki herhangi bir şeyi. İşte o zaman Rabbime sunacağım zarif bir kulluğum olur. Rızasına ulaşanlardan olabilirim. İç içe geçmiş alemleri örneksiz yoktan var eden, yaratmanın hükmünü elinde tutan ya bedi, senden varlığın hikmetini görecek kalp, ilminden faydalanacak akıl isteriz. Bizi öğüdüne kulak verip nefsini terbiye edenlerden eyle. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma.

garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Hüsnü Hal. Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek

sadece kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 6 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 4 Eylül 1442. Tarihte bugün. Başbakan Adnan Menderes'in idamı 1961. Mirya Kefalon Savaşı 1176. Arka sayfa. Günün konusu. Namazda kıraat hataları. Zelletül Kari namazı bozar mı? Kıraat hatalarının namazı bozup bozmayacağında fakihler bazı ölçüler getirmişlerdir. Buna göre Kur'an manası değişecek derecede kasten yanlış okunursa namaz bozulur. Hatayla veya unutarak yanlış okunması halinde ise, yanlışlık kelimelerin hareketlerinde veya durak yerlerinde ise manasına bakılmaksızın namaz bozulmaz. Mahreçleri birbirine yakın olan harflerin hatayla birbirinin yerine okunmasıyla namaz bozulmaz. Mahreçleri uzak harflerin birbirlerinin yerine okunması durumunda mananın değişip değişmediğine bakılır, bir harf değişir de bu değişiklikle kelimenin manası değişmez ve Kur'an'da da o kelimenin benzeri varsa namaz bozulmaz. Şayet harf değişmekle manası bozulmaz ve fakat bu kelimenin benzeri Kur'an'da yoksa, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namaz bozulmaz. Harfin değişmesiyle mana değişir ve Kur'an'da da benzeri yoksa namaz bozulur. Namaz bozulacak derecede hatalı okunur da geri dönüp hata düzeltilirse namaz geçerli olur. Bir hadis. Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Efendime söyleyeyim. 18.000 aleme server olan Muhammed. 33.000 ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

Hüsnü Hal. Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu. Küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış. Göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış. Çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Nefis Nemrud'unu alt etmeden ateşe atılma, yanarsın. Ateşe atılmak istiyorsan önce İbrahim ol. Ne yüzme biliyorsun ne de denizcisin. Hissine uyup da kendini denize atma. Vahdet deryasının maharetli gavvası denizin dibinden inci çıkarır. Ziyanlardan bile faydalanır. Kamil insan toprağa tutsa altın olur. Kamil olmayanın elindeki altın kül olur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sen Medine'nin en yiğit adamlarındansın. Uhud'da peygamberimizle yan yana savaştın. Hendek de sen öyle. Bu seferden seni alıkoyan şey neydi?
2: Hiçbir gazada Resulullah'tan geri kalmamıştım. Bedir müstesna. Ama bu gazadan geri kalanların hiçbirini Allah da Resulü de yermemişti. Resulullah Tebük'e varana kadar benden söz etmemiş. Tebük'te etrafındakilerle oturmuşken Ka'b bin Malik ne yaptı diye sormuş. Selime oğullarından biri, ey Allah'ın Resulü, onu, hurmalığı ve kendisine olan güveni alıkoydu demiş. Muaz bin Cebel, ne çirkin konuştun. Vallahi hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz demiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz susmuş.
1: Evet, aynen öyle oldu.
2: Müjdecim bana geldiğinde üzerimdeki iki parça elbisemi ona hediye ettim. Bir elbise emanet alıp giyerek Resulullah'ın yanına koştum. Müslümanlar mescidin etrafında beni sevinçle karşılıyor ve Allah'ın seni bağışlaması sana mübarek olsun diyorlardı.
0: 151. Bölüm.
3: Kayıf heyeti Medine'den döndüğünde Vahşi bin Harp ne yapacağını şaşırmış vaziyetteydi. Mekke'den kaçarak sığındığı Taif'te İslamiyet'i kabul etmişti. Şimdi nereye gidebilirdi? Heyetin içinde bulunan arkadaşlarından biriyle konuşmaya karar verdi.
4: Medine'den yeni geldin. Neler olduğunu anlatır mısın? Nasıl karşıladılar sizi?
5: Misafirperver insanlar. Bizi güzel ağırladılar. Mescide yakın bir yerde bir çadır kurdular. Orada kaldık.
4: Din değiştirdiğinizi duydum.
5: Evet. Kaldığımız sürede sık sık peygamberimizle görüşme imkanımız oldu. Onunla pek çok konuda konuştuk. Çoğumuz isteyerek bu dini kabul etti.
4: Peki sizi nasıl affetti? Yıllar önce buraya geldiğinde onu taşlamışsınız. Deli muamelesi yapmışsınız.
5: Hiç sorma. O bizim alnımıza yapışan bir kara leke. O gün taşladığımız, Mecnun dediğimiz insanın Allah'ın elçisi olduğunu anladık. İstese bizi bir bedduayla helak edebilirdi. Ama bunu istemedi. O zaman ne yapmış biliyor musun? Taif halkının ve onların soylarından gelenlerin doğru yolu bulmaları için dua etmiş.
4: Tüm günahları affediyor mu peki?
5: Günahları affeden Allah. Peygamberimiz kimseye karşı kin gütmüyor.
4: Beni de affeder mi dersin?
5: Neden affetmesin?
4: Ben onun amcasını öldürdüm.
5: Hamza'dan bahsediyorsun sanırım.
4: Evet, öldürmekle kalmadım. Beni bu işte görevlendirenleri memnun etmek için azalarını kestim. Hint ciğerini parçaladı. Hamza'nın bedenini gördükten sonra beni affetmesi çok zor.
5: Keşke bu kadar ileri gitmeseydiniz. Savaşın bile bir ahlakı olmalı.
4: Haklısın.
5: Ama hangimiz mantıklı davrandık ki? Hangimizin günahı daha az? Bak, az önce bahsediyorduk. Biz onun peşine çoluk çocuğu takarak taşlattık. Kan revan içinde bıraktık. Ama bizi affetti. Sonra sana bu işi emreden Hint af diledi, bağışlandı.
4: Haklısın.
5: Seni niye affetmesin?
4: Bilemiyorum. Beni tanıyan herhangi biri tarafından öldürülmekten korkuyorum. Şam ya da Yemen'e gitsem diyorum. Sonra kısa bir müddet içinde oraları da ele geçireceği korkusuna kapılıyorum.
5: Yersiz bir korku bu. Peygamberimiz dinine giren hiç kimseyi öldürmez. Bugüne kadar böyle bir şey görülmemiş. Git, Müslüman ol ve kurtul. Hem bu dünyanı hem de ahiretini kurtar.
4: Mekke'nin fethedildiği gün tanınmamak endişesiyle yüzümü gözümü kapatarak hareme gelmiştim. Beytullah'a sessizce veda ederek kaçacaktım. Derken İslam ordusu şehre dört bir yandan girmeye başladı. Artık ömrümün sonuna geldiğimden emindim. Derken Bilal, benim gibi bir köle olan Bilal, Kabe'ye tırmanarak bir şeyler okumaya başladı. Derinlerden gelen güzel bir sesti bu. Zihnimin uğultusundan ne dediğini anlamasam da beni çok etkilemişti.
5: Ezan okumuştur.
4: Belki de. Ne olduğunu anlayamadım dedim ya. O zaman çok şaşırdım. benim gibi bir köle en şerefli yerde duruyordu. Kabe'nin üstünde. Müslümanlardan hiçbiri de bundan rahatsız değildi. Ben Hamza'yı öldürdükten sonra hürriyetime kavuşmama rağmen tenimin rengi her zaman bir köle gibi muamele görmeme sebep oldu. O ise inandığı şey sayesinde diğer insanlarla eşit şartlarda yaşıyor. Bu dini o gün bugündür merak ediyorum. Ama adım Vahşi. Ben Hamza'nın katiliyim. Bunu bilmeyen yok. Kendime nasıl bir çıkış yolu bulacağımı bilmiyorum.
5: Ben sana ne yapman gerektiğini söyledim. Medine'ye gidip peygamberimizle görüşeceksin.
4: Başka çarem yok sanırım. Deneyeceğim.

0: Vahşi bin Harp kısa sürede Medine'ye ulaştı. Tanınmak istemediğinden kimseyle konuşmuyor ve yüzünü olabildiğince gizliyordu. Mescid-i Nebevi'ye girip Peygamberimizin huzuruna geldi. Selam verdikten sonra sorularını sormaya başladı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Bir adam sana gelip Müslüman olduğunu söylese, onun günahları bağışlanır mı?
0: Peygamberimiz bu soruya, kim tövbe edip iyi davranışlarda bulunursa, şüphesiz o kişi tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner ayetini okuyarak karşılık verdi.
1: Ey Allah'ın Resulü! Ben neredeyse küfre denk bir günah işledim. Allah bunu da hasenata çevirir mi?
0: Peygamber Efendimiz, Allah kendisine ortak koşulması dışında bütün günahları dilediği kimse için bağışlar ayetiyle cevap verdi. Vahşi bununla da tatmin olmamıştı.
1: Burada Allah'ın dilediğini affedeceği bildiriliyor. Beni bağışlamayı diler mi, dilemez mi bilmiyorum.
0: Peygamberimiz bu sefer şu ayeti okudu. Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Okunan ayetler Vahşi'nin endişelerini gidermişti.
1: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki sen onun peygamberisin.
0: Vahşi Müslüman olmuştu. Peygamberimiz karşısındakinin amcasının katili olduğunu anladığında derin bir teessüre kapıldı ve ondan Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü anlatmasını istedi. Vahşi için en zor zaman gelmişti. Peygamberimiz olan biteni ayrıntılarıyla dinlemekte ısrarcıydı. Vahşi mecburen anlatmaya başladı.
1: Ben Cübeyr bin Mutim'in kölesiydim. Onun amcası Tuayme bin Adi Bedir Savaşı'nda öldürülmüştü. Kureyşliler Uhud'a hareket ettikleri zaman Cübeyr bana, eğer Muhammed'in amcasını öldürürsen seni azat ederim dedi. Ebu Sufyan'ın karısı Hint de Hamza'yı öldürmem konusunda benzer vaatlerde bulundu. Mızrak atma konusunda maharetliydim. Atıp da vuramadığım çok nadirdi. Uhud'a vardık. Savaş başladığında gözlerim Hamza'yı arıyordu. Nihayet onu gördüm. İki elinde iki kılıçla düşmanın canını okuyordu. Kimse onun karşısında duramıyordu. Onun karşısına çıkmaya cesaret edemiyordum. Orada bulduğum bir kayanın arkasına sinerek onu gözetlemeye başladım. O sırada Siba bin Abdülluzza Hamza'nın önünü kesti. Hamza ona öyle hızlı bir darbe indirdi ki başı yuvarlanıp önüme geldi. Onunla savaşmaya cesaret edemezdim. Bir yere saklanarak onu gözetlemeye başladım. Bir ara önündeki bir taşa takılarak sendeledi. Dikkati bir an olsun dağılmıştı. Bunu fırsat bildim. Mızrağımı attım. Göğsüne isabet etti. Ölene kadar yanına yaklaşmadım. Ölünce gidip mızrağımı aldım ve onu öldürdüğümü haber vermek üzere karargaha gittim.
0: Peygamberimiz anlatılanları dinlerken ağlamaya başlamıştı. Sahabe-i kiram onun Hazreti Hamza'ya ne kadar düşkün olduğunu bilirlerdi. Onlar da Resulullah'ın acısının yeniden tazelendiğini görerek ağlamaya başladılar. Vahşi cezalandırılmadı. Ama Peygamberimiz amcasının katledilişini hatırlamak istemediğinden Vahşi'nin bir daha gözüne görünmemesini istedi.

0: Münafıkların lideri Abdullah bin Übey hastalanmıştı. 20 gün kadar süren bu hastalıktan kurtulamayacağı anlaşılmıştı. Oğlu Abdullah ise samimi bir Müslümandı. Babasının tavırlarından hep rahatsız olmuş, onu doğru yola sevk etmek için elinden geleni yapmıştı. Şimdi ölüm döşeğindeki babası için dua ediyordu.
1: Allah'ım, babamın canını Müslüman olarak al. Onun kalbini temizle. Kötülüklerini iyiliğe çevir.
0: Çok geçmeden Abdullah bin Übey öldü. Oğlu büyük bir üzüntüyle peygamberimizin yanına geldi.
1: Ya Resulallah, babam Abdullah bin Übey öldü. Gömleğini verir misin, ona kefen yapayım? Onun cenaze namazını kıl ve bağışlanması için Allah'a dua et, ne olur. Senin duan sayesinde Allah onu affeder diye umuyorum.
0: Peygamberimiz sırtından gömleğini çıkarıp ona verdi ve cenaze hazır olduğunda haber vermesini istedi. Bir müddet sonra Abdullah geldi.
1: Ya Resulallah, babamın cenazesi hazır. Musallada bekliyor. Namazını kıldırırsanız defnedeceğiz.
0: Peygamberimiz cenaze namazını kıldırmak için hazırlandığı sırada Hazreti Ömer onun önünü keserek şöyle dedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, Uhud'da askerleriyle geri dönüp bizi ortada bırakan, Yahudilerle anlaşma yapıp arkamızdan iş çeviren, her fırsatta aleyhimize konuşarak Müslümanların arasında fitne fesat çıkaran bu adamın cenaze namazını mı kıldıracaksın?
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'e gülümsemekle yetindi. Ama Hazreti Ömer kararlıydı.
2: Şu adamın namazını niye kılacaksın ki? Allah senin münafıklar için dua etmeni yasaklamadı mı?
0: Bunun üzerine peygamberimiz, ben iki şey arasında serbest bırakıldım.

0: Abdullah bin Übey gibisi bir daha bu dünyaya gelir mi ha? Gelmez değil.
1: Gelmez.
2: Peygamberimizin geldiğini görmüyor musunuz? Onun yanında seslerinizi yükseltmeyin.
3: Peygamberimiz cenaze gömülünceye kadar bekleyip oğlu Abdullah'a başsağlığı diledikten sonra geri döndü. Aradan çok zaman geçmemişti ki Tevbe suresinin 84. ayeti nazil oldu. Onlardan ölen hiçbiri için asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Resulullah bundan sonra münafıklığı kendisine aşikar olan kimsenin cenaze namazını kılmadı. Peygamberimizin sahabilerinden Muaz bin Cebel sorduğu sorularla Resulullah'ın takdirini kazanmış bir gençti. Bir gün yine aklına takılan şeyleri konuşmak için mescide gelmişti.
4: Ey Allah'ın Resulü! Beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana söyler misin?
3: Peygamberimiz, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve Kabe'yi hac edersin. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Dedi.
4: Elbette ya Resulallah.
3: Peygamberimiz şöyle dedi. Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Geceleyin bir kimsenin namaz kılması da böyledir. Daha sonra şu ayeti okudu. Onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Şöyle devam etti. Dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi?
4: Evet ey Allah'ın Resulü.
3: Peygamberimiz, dinin başı teslimiyet, direği namazdır. Zirvesi de cihattır. Bu dediklerimin hepsini kemale erdiren ve tamamlayan şeyin ne olduğunu sana söyleyeyim mi? Diye sordu.
4: Evet ey Allah'ın Resulü.
3: Peygamberimiz mübarek dilini eliyle tutup, işte şunu tut buyurdu.
4: Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de mi sorgulanacağız?
3: Resul-i Ekrem, annen hasretine yansın ey Muaz. İnsanları yüzü koyun cehenneme götüren dilleriyle kazandıkları değil midir? Diye cevap verdi. Muaz bin Cebel sorduğu sorularla pek çok kişinin aydınlanmasına sebep oluyordu. Bu ve benzeri sebeplerle Peygamberimiz onu çok sever, sevgisini de dile getirirdi. Hicretin 9. yılında yeni Müslüman olan topluluklara İslam'ı anlatmak üzere göndereceklerinin arasında Muaz da yerini almıştı.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevilirken.

0: din görevlisiyle 365 gün az sonra. Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayat şaşırtır.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

174. gün. Dua, salat ve selam. Ayet-i Kerime Meali. Bütün peygamberlere selam olsun. Safat Suresi 181. ayet. Hadis-i Şerif. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir. Fetva. Şarta bağlı boşamanın hükmü nedir? Boşamanın meydana gelmesini şayet, ise, zaman gibi şart edatlarından birini kullanarak bir işin olup olmamasına bağlamaya talikut talak denir. Bu şart, kocanın kendi fiiline bağlanabileceği gibi eşinin veya bir başka şahsın fiiline ya da bir olayın vukuuna da bağlanabilir. Mesela, şunu yaparsam, yapmazsam eşim boş olsun. Şunu yaparsan, yapmazsan boş ol. Falanca şöyle yaparsa, yapmazsa boşsun yahut şöyle yaparsan, yapmazsan eşim boş olsun gibi boşamanın eşlerden birinin veya üçüncü bir kişinin fiiline bağlandığı hallerin tamamı şarta bağlı boşama olarak değerlendirilir. Fıkıh alimlerinin çoğunluğuna göre şarta bağlanmış olan boşama bu şartın yerine gelmesiyle gerçekleşir. Bazı alimlere göre ise bu şartlı ifadeler kullanan kişinin maksadına göre farklı sonuçlar doğurur. Din İşleri Yüksek Kurulu da bu görüşü benimsemektedir. Buna göre şarta bağlanan ifade A. Eşiyle arasındaki nikah bağını sona erdirmek niyetiyle söylenirse boşama olarak değerlendirilir. B. Boşama kastı ve niyeti olmaksızın söze kuvvet kazandırmak, bir işi teşvik etmek ya da bir işe engel olmak amacıyla söylenirse yemin olarak değerlendirilir. Bu durumda şart gerçekleştiğinde erkeğin yemin kefareti vermesi gerekir. Ayrıca tehdit ve baskı altında kişinin rızası olmadan yapılan şartlı boşamalarla, filan işi yaparsam yapmazsam evleneceğim bütün kadınlar boş olsun cümlesinde olduğu gibi, İleride yapılabilecek nikah akitlerinin başlar başlamaz boşanmayla sonuçlanmasını ileri süren şartlar hiçbir hüküm ifade etmez. Hikmeti Söz. İçki bilgi ve aklın düşmanıdır. İçkinin adı gerçekte kavga ve gürültüdür. İnsan ne kadar akıllı olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun, kendisini içkiye verirse işleri bozulur. İnsan ne kadar haya sahibi, nazik ve iyi davranış sahibi olursa olsun, içki içince kaba olur, davranışlarını kontrol edemez. Ne yazık ki insan hayasını, aklını, idrakini ve bilgisini bu içkiye vermiş olur. Şarap mideye girer, sözler dışarı çıkar. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Kökler ve sözler az sonra.

0: Ey yedi dan çiçeği, gönlümün sevinci torun. Serçeden, darıdan, ekmekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Korku nedir, cesaret nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Korku, insanın küçücük kalbine düşen, boy vermeye sabırsız darı gibidir. Üstelik bir tanesi binlere ulaşır, bağını bahçeni de ele geçirir. Boynuna güçlü parmaklar misali sarılır, nefesler daralır, yürek kafes içinde çırpınan anasız kuşa dönüverir. Korku çetin cevizdir, kırayım diye uğraşanların kimi zaman dişi de kırılabilir. Peki, çekingen davranmak, korkuya boyun eğmek, tehlikeleri gözde fazlaca büyütmek neler getirir? Önce şunu bilmek gerekir ki, amaçlarına ulaşmayı dileyen kişi engellerin üstesinden gelmek için yol haritasını hazır bulundurmalıdır. Başarı, korkularının esiri olmaktan vazgeçip olası zararları hesaplayarak yola çıkanların ellerinde çiçeklenir. Unutma, hiçbir şey büsbütün zahmetsiz değildir. Lokma bile çiğnenmeden yutulmaz. Yeni bir işe başlamak, bir ömür eğitime gönül vermek, yaşadığın şehri değiştirmek gibi kararlar elbette büyük cesaret gerektirir. Hedefe doğru yola çıkan ok, kaygıdan, yorgunluktan, ruhu yoran türlü ihtimallerden, başarısızlık neticesinden habersizdir. Asıl önemli olanın harekete geçmek olduğunu anlamak elzemdir. Teslim olma, emek ver, tedbirini al, dua et. Olmadı mı? Olsun. Bir daha kalk ayağa, inan. O kapı açılmamışsa bir başkası için mühlet başladı demektir. Başaranların ortak özelliği cesaret ve kararlılıktır. Bir başkasının gölgesinde sürülen sefa aslında ne korkunç cefadır. Senin payına çalışmak düşmüşse, fikrin helal bir yol seçmişse, gönlün bu yolculuktan eminse kalkman şarttır. Korkanlar belki hep güvendedir ama zirvedekiler muhakkak o dağa tırmanmış olanlardır. Yağmur yağacak diye buluta küsülmez. Kış geldi diye yazdan ümidi kesmek neden? Şartlar yarın ne getirirse getirsin, ödülü hak edenler bugün göz nuru dökenlerdir. Güçlükler bir bir akıp gidecek ömür ilmeklerinden. Geriye alnının akıyla kazandığın zaferlerin motifleri kalacak. Bu yaşlanmış koca dünya hanında gerçek başarı, kendi sınırlarını bilmek ve sarf ettiğin tertemiz emektir. İşte hepsi bu. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Serçeden korkan darı ekmez.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

acelecilik herkese zarar verir. O, içten gelen bir korkunun eseridir. Acelecilik, gevezelik ve hiddet, bilgisizlik belirtileridir. Acele yapılan işler acılı olur. Her işte sükuneti, fakat ibadette acele derecesinde çabukluğu tercih et.

0: Hicretin 7. yılının Muharrem ayıydı. Kutlu Nebi, Yemami'nin ilk emiri olan Hevze el-Hanefi ve Sümame bin Üsali İslamiyet'e davet etmek için elçi olarak Selit bin Amr'ı görevlendirdi.
1: Anladım ya Resulallah. İkisine de ayrı ayrı dediğiniz şekilde davetinizi ulaştıracağım. De.
0: Elçi Selit bin Amr Hevze el-Hanefi'ye geldi ve Hazreti Peygamber'in kendisini İslam'a davet ettiğini bildirdi.
1: Ey emir, yerin ve göğün, bunların altındaki ve üstündeki her şeyin tek ve yüce yaratıcısı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, onun kulu ve Resulü Muhammed seni İslam'a davet ediyor.
2: Demek Muhammed beni İslam'a davet ediyor ha? Olur, neden olmasın? Ama bir şartım var.
1: Şart mı? Ne şartı?
2: Eğer Muhammed ölümünden sonra peygamberlik ve iktidarın bana geçmesini kabul ederse... ...ben de onun davet ettiği dine geçmeyi kabul ederim. Yok, eğer bunu kabul etmiyorsa... ...ben de davet ettiği İslam dinini kabul etmiyorum.
3: Be! Yine de bir düşünsün. Sadece peygamberliği verse de olur.
0: Elçi, Yemame'nin diğer emiri Sümame bin Üsale de Hazreti Peygamber'in davetini iletti. Ancak bu davette dostça karşılanmadı. Daha sonra Yemameli Sümame, Necid civarında Kurata seriyesine çıkan bir askeri birlik tarafından yakalandı ve Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
4: Muhammed, işte beni yakaladın. Eğer beni öldürmek istersen bu senin hakkın. Buna diyecek sözüm yok. Eğer fidye karşılığı canımı bağışlamak istersen de işte malım. Ne kadar istersen veririm. Ancak beni öldürmez, bana lütufta bulunur ve canımı bağışlarsan da şükreden birine iyilik yapmış olacaksın.
0: Yemameli Sümame artık esirdi. 3 gün boyunca mescitte tutuldu. Allah'ın kutlu elçisi ona iyi davranılmasını emretti. Kutlu Nebi ona evinden yiyecekler gönderdi ve 3 gün boyunca onu İslamiyet'e davet etti. Fakat Sümame buna yanaşmadı.
4: Hayır, dinini kabul etmiyorum Muhammed. Ama beni serbest bırakırsan istediğin fidyeyi vereceğime söz veririm.
0: 3. günün sonunda Hazreti Peygamber Sümame'yi hiçbir fidye istemeksizin serbest bıraktı. Sümame, Allah'ın kutlu elçisinin bu davranışından çok etkilendi ve Müslüman olup Resulullah'a biat ettikten sonra şu samimi itirafta bulundu.
4: Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din de yoktu. Ama bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir şimdi. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu.
0: İlerleyen yıllarda Yemame halkı peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseylemetül Kezzab'a uyarak İslam'dan ayrıldığında Sümame ona karşı kabilesinden topladığı inananlarla birlikte savaştı. Yemameli Sümame, Müseylime'nin öldürülmesinden sonra Bahreyn'de irtidat edenlerle savaşmaya giden Ala el-Hadrami kumandasındaki İslam ordusunda yer aldı ve onun bu desteği mürtetlerin yenilgiye uğratılmasında etkili oldu. Ancak Sümame, zaferin ardından Yemame'ye dönerken mürtetler tarafından şehit edildi. Yemameli Sümame, Yüce Allah'ın hidayet lütfettiği ve Hazreti Peygamber'in yol gösterdiği birisi olarak son nefesine kadar İslam'a sadık kaldı ve şehadete erişti.

0: hadislerin hikayeleri.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 6 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 4 Eylül 1442. Tarihte bugün. Başbakan Adnan Menderes'in idamı 1961. Nerya Kefalon Savaşı 1176. Arka sayfa. Günün konusu. Namazda kıraat hataları. Zelletül Kari namazı bozar mı? Kıraat hatalarının namazı bozup bozmayacağında fakihler bazı ölçüler getirmişlerdir. Buna göre Kur'an manası değişecek derecede kasten yanlış okunursa namaz bozulur. Hatayla veya unutarak yanlış okunması halinde ise, yanlışlık kelimelerin hareketlerinde veya durak yerlerinde ise manasına bakılmaksızın namaz bozulmaz. Mahreçleri birbirine yakın olan harflerin hatayla birbirinin yerine okunmasıyla namaz bozulmaz. Mahreçleri uzak harflerin birbirlerinin yerine okunması durumunda mananın değişip değişmediğine bakılır, bir harf değişir de bu değişiklikle kelimenin manası değişmez ve Kur'an'da da o kelimenin benzeri varsa namaz bozulmaz. Şayet harf değişmekle manası bozulmaz ve fakat bu kelimenin benzeri Kur'an'da yoksa, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namaz bozulmaz. Harfin değişmesiyle mana değişir ve Kur'an'da da benzeri yoksa namaz bozulur. Namaz bozulacak derecede hatalı okunur da geri dönüp hata düzeltilirse namaz geçerli olur. Bir hadis. Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. 1 Eylül'de Vira Bismillah diyen balıkçıların ağları doldu taştı. Karadeniz'den Ege'ye uzanan palamut ve sardalya bolluğu tezgahlara da yansıdı. Vatandaşın yüzü güldü, çarşı ve pazar hareketlendi. Hafız öğrencilerin İslami ilimlerle lise eğitimini bir arada sürdürdüğü Kur'an Eğitim Merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Türkiye'nin 12 ilinde bulunan bu eğitim merkezlerinde birbirinden kıymetli öğrenciler geleceğe en güzel şekilde hazırlanıyor. Balkanlardan gelen serin ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün Ankara dahil olmak üzere 12 il için sarı kod uyarısı verildi. Birçok şehir için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 30, Antalya 26, Eskişehir 20, Trabzon 22, Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 24 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Ben Büşra. Sedat Anar'dan Seyyah-ı Avare eserini istiyorum. Çok sevdiğim canım yeğenim Mahir için istiyorum bu eseri. Herkese iyi dinlemeler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Ankara'dan Nitan Metin Ömer Karoğlu'ndan Kuşlar Ezgisi'ni tüm ailem ve sevdiklerim için istiyorum. Allah'a emanet olun.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Ben Bursa'dan Aysun, eşim Hakan için Ömer Karoğlu'ndan Kudüs İlahisi'ni istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler.

0: Ben Erzincan'dan Elif Küçüker, sizden Eşref Ziya Terzi'nin Secde Yerinde ezgisini istiyorum. Teşekkürler.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo'm, Kayseri Mekkazi'den Hatice ben. Tabii çocuklar okula başlayınca evde yalnız kaldım. En iyi arkadaşım radyom kaldı yanımda. Bana eşlik ediyorsunuz, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Ben de bugün bir istekte bulunacaktım. Eşref Ziya'dan Sensin Gülüm isimli eseri rica ediyorum. Bu eser öncelikle kendime gelsin. Biraz bencilce oldu ama tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin. Çocuklarıma, eşime gelsin. Bu ilahi seven herkese gelsin. Allah'a emanet olun.
2: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi İstanbul'dan dinlemekteyiz. Eşref Ziya'dan Sensin Gülüm ezgisini
3: anneme gönderiyorum. Çalardığına sevinirim.
2: Hayırlı yayınlar.
3: Hayırlı yayınlar.

Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün mümin kardeşlerime ve Diyanet Radyo çalışanların, dinleyenlerin üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için ne zaman anarsam seni çalarsanız çok sevinirim. Sizleri yücelerin en yücesi Rabbime emanet ediyorum.

Selamünaleyküm değerli Diyanet Radyo çalışanları. Halil Necipoğlu'ndan Nideydim ilahisini sevgili eşime, kızım Hayrün Nisa ve Ümmü Gülsüm'e ve oğlum Muhammed Emin'e armağan etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.

Diyanet Radyo dinleyicilerini ve çalışanlarını saygı ve sevgilerle selamlıyorum. Ben Mersin'den Emin, Taner Yüncüoğlu'ndan sözlerin var içinde ilahisini. Ölüm sevdiklerim için istiyorum. Teşekkür ederim. Seni...

İyi günler. Kayseri'den dinliyoruz sizleri. Tüm insanlığın kurtuluşu için Allah de Allah ilahisini istiyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.

0: Selamun aleyküm. Eskişehir'den Tuğba. Mustafa Demirci'den güzel bir eseri kıymetli eşim Ömer için istiyorum. Şimdiden teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Eskişehir'den Berk. Tüm Diyanet dinleyenlerine selamlar. Mustafa Demirci'den güzel bir ilahiyi canım annem ve canım babam için istiyorum. Teşekkürler.
2: Deniz'den herkese selamlar. Canım Birci eşim Emine için Sultanım ilahisini istiyorum.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
4: Ben Van'dan Kenan. Durmaz lisanım der Allah Allah ilahisini Diyanet Radyo ailesini istiyorum.

Selamun aleyküm, hayırlı günler. Hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur ilahisine. Hakkı seven aşıklar için armağan etmek istiyorum. Manisa Kula'dan sevgilerle.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hadislerle İslam az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. 1 Eylül'de Vira Bismillah diyen balıkçıların ağları doldu taştı. Karadeniz'den Ege'ye uzanan palamut ve sardalya bolluğu tezgahlara da yansıdı. Vatandaşın yüzü güldü, çarşı ve pazar hareketlendi. Hafız öğrencilerin İslami ilimlerle lise eğitimini bir arada sürdürdüğü Kur'an eğitim merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Türkiye'nin 12 ilinde bulunan bu eğitim merkezlerinde birbirinden kıymetli öğrenciler geleceğe en güzel şekilde hazırlanıyor. Balkanlardan gelen serin ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün Ankara dahil olmak üzere 12 il için sarı kod uyarısı verildi. Birçok şehir için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 30, Antalya 26, Eskişehir 20, Trabzon 22, Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 24 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Biat, Bir Yürek Sözleşmesi, 1. Bölüm. Hüzün yılıydı. Hazreti Peygamber'in en büyük destekçileri olan amcası Ebu Talip ve sevgili eşi Hazreti Hatice artık hayatta değildi. Allah Resulü bir yandan giderek ağırlaşan şartlar altında ezilen az sayıdaki Müslümanlara destek sağlamak, diğer yandan da insanlara doğru yolu göstermek için çabalıyordu. Durumunu Kelbe oğulları, Hanife oğulları ve Amir oğulları gibi o dönemin önde gelen Mekkeli kabilelerine arz etmiş ama kabul görmemişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çok mahzundu. Kalbinin derinliklerinden dudaklarına dökülen bu hüznünü tarih kitapları şöyle kaydediyordu. Allah'ım, gücümün azlığını, çaremin tükendiğini ve insanlar tarafından hor görüldüğümü sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen ki güçsüzlerin de benim de Rabbimsin. Kime emanet ediyorsun beni? Bana sevimsiz yüzlerini gösterip duranlara mı? Yoksa işimi eline terk ettiğin düşmanlarıma mı? Kime? Eğer sen hoşnutsan bu sıkıntılar dokunmaz bana. Ama nimetin daha ferahlık verir insana. Öfkenden ve öfkenin beni kuşatmasından, senin rızanın karanlıkları aydınlatan ve dünya ahiret işlerini düzene koyan nuruna sığınıyorum. Yakınlarından yeteri kadar destek ve koruma bulamayan mahzun Nebi, artık panayır mevsiminde Mekke'ye gelen yabancıları dolaşıyor, onlara kendini tanıtıyor, İslam'ı anlatıyor ve "Beni kavmine götürecek kimse yok mu? Kureyşliler beni Rabbimin kelamını tebliğ etmekten alıkoyuyorlar." diyordu. O zamanlar aklı eren bir çocuk olan Rebia bin Abbad, Hazreti Peygamber'in bu çabasına tanık olduğu anı şöyle anlatıyordu. Zülmecaz panayırında Hazreti Peygamber'i "Ey insanlar, Allah'tan başka ilah yoktur deyin ki kurtulasınız" derken gözlerimle gördüm. Çarşının hangi sokağına girse kalabalıkta peşinden gidiyordu. Kimsenin bir şey söylediğini görmedim. Ama o susmuyor ve "Ey insanlar, Allah'tan başka ilah yoktur deyin ki kurtulasınız" diyordu. Ardından gelen şaşı bir adam da "Bu adam dinden çıkmış ve yalancı birisidir" diyordu. "Bu kim?" diye sordum. "Abdullah oğlu Muhammed, kendisinin peygamber olduğunu söylüyor" dediler. "Onu yalanlayan kim?" diye sordum. "Amcası Ebu Leheb" dediler. Bütün engellemelere rağmen Allah'ın Resulü insanları Allah'ın dinine davet etmekten vazgeçmiyordu. Her fırsatta onları Allah'a imana ve kurtuluşa çağırıyordu. Yine bir hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdüleşel oğullarına mensup bir grup, Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye geldiler. Hazreti Peygamber yanlarına gidip, "Geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz?" diye sordu ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. İyas bin Muaz etkilenmişti. "Ey halkım, vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır" dedi. Ancak grubun lideri Ebu'l-Hayser Enes bin Rafi yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne serperek "Bizi bırak, ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik" deyince İyas susmak zorunda kaldı. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine buruk ayrıldı meclisten. Hazreti Peygamber'in bu daveti karşılıksız kalmıştı ve Yesrepli grup inanmadan dönmüştü memleketine. Bir kişi hariç, ölünceye kadar imanını gönlünde taşıyan İyas bin Muaz. Peygamberliğin 11. yılı hac mevsimindeki görüşmeler daha ümit verici geçmişti. Bir grup Yesrepli tıraş olmuş ve ihramdan çıkmışlardı. Derken bir yabancı kendilerine yaklaştı ve "Kimlerdensiniz?" diye sordu. "Hazreç kabilesinden bir grubuz" cevabını alınca, "Oturmaz mısınız? Size söyleyeceklerim var" diye izin istedi ve verilen izin üzerine sohbet başladı. Anlatan anlattıkça daha bir yoğunlaştı dinleyenlerin dikkatini. Kutlu elçinin sözlerinin güzelliği nasipli kalplerin derinliklerine indi. Derken Nebi'nin dilinden süzülen ayetlerin aydınlığında tasdik ve kabul ifadeleri belirdi Yesrib'den gelen 6 adamın yüzünde. Gönülden iman ettiler. Mahzun Nebi'nin kalbine sevinç düştü. Mümin Yesrepliler,
halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizim toplumumuz kadar aralarında düşmanlık ve kötülük bulunan bir başka toplum daha yoktur. Belki Allah senin sayende bu toplumdaki düşmanlığı bitirir. Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse senden daha şerifli bir kimse yok demektir dediler ve iman dolu kalpleriyle vedalaşıp ayrıldılar Mekke'den. Yesriplilerin bu temennileri aslında onların memleketlerine huzur getirecek, aralarında birliği sağlayacak bir önder arayışının da ifadesiydi. Arayışlarına karşılık bulacakları ve ertesi yıl Resul-i Ekrem'e bağlılıklarını bildirecekleri Akabe biatine zemin hazırlayan çok olumlu bir görüşmeydi bu. Allah Resulü'nün davetine icabet eden Yesrib'li grup memleketine vardıklarında sürekli Nebi'den ve İslam'dan konuştular. Öyle ki bir yıl içinde Yesrib'de Resulullah'tan bahsedilmeyen ev kalmadı. Zamanı iple çekti Yesrib'li müminler ve bir yıl sonra yine hac mevsiminde Hazreç kabilesinden 10, Evs kabilesinden 2 kişi olmak üzere toplam 12 temsilci Akabe denilen geçitte Allah Resulü ile buluştu. O gece Akabe geçidi bir gönül sözleşmesine şahit oldu. O gece müminler Hazreti Nebi'ye Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmemek, iftira etmemek, hayırlı bir hususta peygambere isyan etmemek üzere biat etmişlerdi. Allah Resulü de onlara bu biatlerinin karşılığında mükafatlarının Allah'a ait olduğunu söylemişti. Yesrib'li Müslümanlar adına iyilikten ve doğruluktan ayrılmamak üzere sevgili peygamberle biatleşen bu 12 yürekli adam bir sonraki hac mevsiminde buluşmak dileğiyle ayrıldılar Mekke'den. Yesrib'i El-Medine-tül Münevvere yani İslam'ın nuruyla aydınlanmış bir şehir Medine yapacaktı onların son Resul'le yaptıkları bu sözleşme. Ticari satın alma işlerindeki ahitleşmeler için kullanılan beyat ya da biat kelimesi Resulullah'la müminler arasındaki bu sözleşmeyle manevi bir anlama bürünmüştü. Aslında Allah ve Resulü için yapılacak her türlü gayret de Allah nezdinde en karlı ticaretti. Bu nedenledir ki Kur'an'da Yüce Rabbimiz biatleşmeyi getirdiği emir ve yasaklara uyma noktasında Hazreti Peygamber'e itaatini arz etme ve bu konuda onunla sözleşme anlamlarında kullanmıştı. Hazreti Peygamber heyecan ve gayretle İslam dinini öğrenmeye ve insanlara anlatmaya koyulan Medineli Müslümanlara, bilgisine güvendiği genç dostlarından Mus'ab bin Umeyr'le müezzinlerinden gönül gözüyle gören Abdullah bin Ümmü Mektum'u öğretici olarak gönderdi. Çalıştılar, okudular, anlattılar. İslam Medine'nin çehresini değiştirmişti. Bir sonraki hac mevsiminde Medineliler aralarında kadın, erkek, genç ve yaşlıların da bulunduğu 70'ten fazla kişiden oluşan bir grupla geldiler Mekke'ye. Hazreti Nebi'ye bağlılıklarını sunmak üzere. İçlerinde Medine'nin önde gelen liderleri de vardı. Abdullah bin Amr yanına oğlu Cabir'i de almıştı. Bera bin Marur, Sa'd bin Ubade, Abdullah bin Revaha, Üseyd bin Hudayr, hanımlardan Nesibe binti Ka'b, Esma binti Amr ve daha niceleri. Gece vakti Mekke şehri derin bir uykudaydı. Medineli müminler Akabe'deki buluşma yerine gelmiş, Hazreti Nebi'yi araştırıyorlardı. Nebi, amcası Abbas bin Abdülmuttalip ile birlikte oturmuş gelenleri bekliyordu. Amcasının yüreğinde bir burukluk, biliyordu ki bugün burada yapılacak biatten kısa bir süre sonra yeğeni artık Mekke'de olmayacak. Henüz Müslüman olmamıştı ama yeğenine çok güveniyor ve onu seviyordu. "Ey Hazreç topluluğu, bildiğiniz üzere Muhammed bizdendir." diye söze başladı. Daha sonra Peygamber Efendimizin şerefli kişiliğinden bahsederek onu kavmi içerisinde koruduklarını anlattı ve "O şimdiye kadar sadece size karşı bir yakınlık duydu ve size katılmak istedi. Eğer onu davet etmekle kendisine verdiğiniz sözü yerine getirebilecekseniz ve onu düşmanlardan koruyabilecekseniz,

Evet, seni hak ile gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz ey Allah'ın Resulü. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz dedi. Gülümsedi sevgili peygamberimiz ve kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım buyurdu ve onlardan biatin güvenceyle yürütülmesi için 12 temsilci seçti. Biatin yapıldığı Akabe mevkii, hacıların şeytan taşıdığı yerin yakınlarındaki iki dağın arasında dar bir geçitti. Medineli Müslümanlar, mekanın anlamına uygun olarak zorlu bir geçidi geçmek üzere söz vermişlerdi Allah Resulüne. Ubade bin Samit ve diğerleri hep beraber Hazreti Nebi'ye zorlukta ve kolaylıkta, hoşumuza gitsin veya gitmesin her hususta dinlemek ve itaat etmek, başımızdaki ehil kişiyle tartışmamak, nerede olursak olalım Allah hakkında kınayanın kınamasından korkmamak, doğruyu söylemek üzere biat ettik dediler.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 6 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 4 Eylül 1442. Tarihte bugün. Başbakan Adnan Menderes'in idamı 1961. Mirya Kefalon Savaşı 1176. Arka sayfa. Günün konusu. Namazda kıraat hataları. Zelletül Kari namazı bozar mı? Kıraat hatalarının namazı bozup bozmayacağında fakihler bazı ölçüler getirmişlerdir. Buna göre Kur'an, manası değişecek derecede kasten yanlış okunursa namaz bozulur. Hatayla veya unutarak yanlış okunması halinde ise, yanlışlık kelimelerin hareketlerinde veya durak yerlerinde ise, manasına bakılmaksızın namaz bozulmaz. Mahreçleri birbirine yakın olan harflerin hatayla birbirinin yerine okunmasıyla namaz bozulmaz. Mahreçleri uzak harflerin birbirlerinin yerine okunması durumunda mananın değişip değişmediğine bakılır, bir harf değişir de bu değişiklikle kelimenin manası değişmez ve Kur'an'da da o kelimenin benzeri varsa namaz bozulmaz. Şayet harf değişmekle manası bozulmaz ve fakat bu kelimenin benzeri Kur'an'da yoksa,

0: benzeri yoksa namaz bozulur. Namaz benzeri yoksa namaz bozulur. Namaz dönüp hata düzeltilirse namaz geçerli olur. Bir hadis. Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Bizim Aile Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: da tarifleri kitabı alırsınız artık.
1: Elbette alırız anne. Babaanneciğim, sen bir şey istiyor musun?
2: Kardeşinle çarşıya mı çıkacaksınız?
1: Hayır, kitap fuarına gideceğiz.
3: Abla, benim kumbaramdan bu kadar para çıktı.
1: Bende de bu kadar var.
3: Ama bunlar çok az. Bir tane sponsorumuz olsaydı istediğimiz kitapların hepsini alabilirdik.
2: Ha, demek sponsor diyorsun ha? Bu kadar yeter mi çocuklar?
1: Tatlış babaannem benim.
3: Babaannelerin bir tanesi.
0: Benim de biraz şurada param olacaktı. Şunu da alın bakayım.
3: Oo, abla, öğle yemeği parası da çıktı.
4: Söyleyin bakalım, kim nereye çıktı?
3: Ablamla kitap fuarına gideceğiz de sağ olsunlar babaannemle annem bize biraz para verdi.
4: Öyleyse şunu da alın bakalım.
1: Teşekkür ederim dedeciğim.
3: Abla, tatlı parası da çıktı.
2: Evladım, yoksa siz yemek fuarına mı gidiyorsunuz?
3: Kitap fuarına gidiyoruz da babaanne, fuar alanı çok geniş.
2: Ha, gezdikçe acıkırız diyorsun yani.
3: Yani.
4: Bu fuar nerede yapılıyor?
1: Buraya 60 kilometre uzaklıkta bir şehirde dedeciğim.
4: Peki oraya nasıl gitmeyi düşünüyorsunuz?
1: Babam bizi bırakacağını söylemişti.
3: Yaşasın! Babam da geldi.
0: Öyleyse babanızı fazla bekletmeyin.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle yavrum. Selametle gidin.

0: Merhaba baba.
1: Merhaba oğlum. Kızım.
2: Efendim babacığım.
1: Sizi bıraktıktan sonra bir yere malzeme götüreceğim de. O yüzden...
2: Sizi almaya gelemem demek istiyorsun yani.
1: Hayır, işim biraz uzun sürebilir. 4 saat kadar. Umarım bu sizin için sorun olmaz.
0: E zaten bizim fuarı gezmemiz, yazarlarla tanışıp konuşmamız da çok uzun sürer baba. Öyle değil mi abla?
2: Evet baba, bu durum bizim için bir sorun değil.
1: Madem öyle diyorsunuz, ben gelene kadar abla kardeş kitapların kokusunu içinize çekerek fuarı gezersiniz artık.
2: Gezeriz ya. Hem bazı yazarların söyleşisine de katılırız.
0: Yazarından imzalı kitap almak için sabırsızlanıyorum.
2: Ben de.
0: Aa, baba, sen emniyet kemerini takmamışsın.
1: Hay Allah. Nasıl olduysa unutmuşum işte.
2: Babacığım, bizim radyoyu açar mısın? Arabada müzik dinlemeyi seviyorum da.
1: Hemen açıyorum kızım.
0: Abla!
2: Ne oldu Mutlu? Ayağına biri mi bastı?
0: Kimse ayağıma basmadı da bu ne kalabalık ya.
2: Çünkü okullardan öğrencileri servisle getirmişler. O yüzden bu kadar kalabalık.
0: Şu standta benim sevdiğim kitaplar var.
2: Hangi kitaplarmış onlar?
0: Tabii ki çizgi romanlar.
2: Umarım çok pahalı değillerdir.
0: Standın önünde kitaplarda %50'ye varan indirim fırsatı yazıyor.
2: Hadi öyleyse gidip bir bakalım. Daha ne bekliyorsun?
0: Şu yazıları okumaya çalışıyorum da.
2: Hangi yazıları?
0: Şu duvardaki afişte sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun, bilse sorardı diye yazıyor.
2: Şu karşıki duvarda da Yunus Emre'den bir şiir var. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudum bilmezsin. Habir kuru emektir.
0: Bu yazıların, şiirlerin hepsi de çok güzel. Oku oku bitmiyor.
2: Biraz daha oyalanırsak istediğin kitapları alamayabilirsin ama.
0: Tamam, geliyorum abla.

0: Bir çanta dolusu kitabım oldu.
1: Benim de.
0: Ama biz şeyi unuttuk.
1: Neyi?
0: Anneme pasta tarifleri kitabını almayı. Yeterince paramız kaldı mı acaba?
1: Akıllım, daha bir sürü paramız var. Bak, hemen şu standta o tür kitaplardan var.
0: Annemin kitabını aldıktan sonra bir şeyler yiyelim mi?
1: Az ileride bir büfe var. Annemin kitabını da aldıktan sonra orada yemek yiyebiliriz.
0: Abla bak, şu standta da ilahi kitapları var. O kitaplardan bir tane de babaanneme alalım mı?
1: Bir kitap da dedeme almalıyız ama.
0: İyi de dedeme hangi kitabı alalım?
1: Sevgili kardeşim, saksıyı biraz çalıştır bakalım. Sence dedem en çok neyi seviyor?
0: Tabii ki şiir okumayı.
1: Öyleyse biz dedeme
0: şiir kitabı alıyoruz.
2: Kıymetli kitap severler, İkinoğlu Salon'da Diyanet ve Diyanet Vakfı yayın standında yazar Ruki Oklan, Hafsa Fidan Vidinli ve Ahmet Efe kitaplarını imzalayacaktır.
0: Abla, sen de duydun değil mi?
1: Duymaz olur muyum hiç?
0: En sevdiğim yazarlar İkinoğlu.

0: tablo salonda kitaplarını imzalayacakmış. Yemeğimizi sonra yesek nasıl olur?
1: Anlaşılan sevdiğin yazarları bir an önce görmek istiyorsun.
0: Evet.
1: O halde ne duruyorsun? İstikamet.
0: Diyanet ve Diyanet Vakfı yayın standı.
2: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: Kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: ya hay.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
2: Kur'an'da dua az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. 1 Eylül'de Vira Bismillah diyen balıkçıların ağları doldu taştı. Karadeniz'den Ege'ye uzanan palamut ve sardalya bolluğu tezgahlara da yansıdı. Vatandaşın yüzü güldü, çarşı ve pazar hareketlendi. Hafız öğrencilerin İslami ilimlerle lise eğitimini bir arada sürdürdüğü Kur'an eğitim merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Türkiye'nin 12 ilinde bulunan bu eğitim merkezlerinde birbirinden kıymetli öğrenciler geleceğe en güzel şekilde hazırlanıyor. Balkanlardan gelen serin ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün Ankara dahil olmak üzere 12 il için sarı kod uyarısı verildi. Birçok şehir için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 30, Antalya 26, Eskişehir 20, Trabzon 22, Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 24 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
0: Kur'an'da dua.
1: Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Kıymetli kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca her peygamberin bir tebliğ ve davet mücadelesi yöntemi bulunmuş, muhatap olduğu kitleyle diyaloglarında farklı zorluklar ve sıkıntılar yaşamışlardır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da kavmiyle buna dair yaşadığı sıkıntıların Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde anlatıldığını görüyoruz. Onlardan bir tanesi de Bakara suresinde yer alıyor. Bakara suresinin 67. ayeti kerimesiyle başlayan bir inek kesme emri ve onun neticesinde gelişen diyalog var. Bu hadise kuşkusuz biraz genişçe Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Arzu eden, merak edenler o ayeti kerimeden başlamak suretiyle anlatılan bu olayı oradan derinlemesine bakabilirler. Ama bizim 67. ayeti kerimede yer alan Hazreti Musa'nın kavmiyle diyaloğu esnasında yapmış olduğu ve bize öğretilen bir duaya bugün dikkatinizi çekmek istiyorum. Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Şöyle diyor Rabbimiz. Bir zaman Musa kavmine Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Musa şöyle dua etti. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar. Bir peygamber cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye dua ediyor. İlim insana kıymet veren, değer veren, anlamlı ve özel kılacak en büyük hakikat. Dolayısıyla ilim ehli olmanın karşılığı ve zıttı anlamına gelen cehaletten kaçınmak, o duruma düşmeme gayret ve çabası içerisinde insanın yaşaması gerekiyor. İnsanın cehaletini artıran maalesef küfrü, inadı oluyor. Her şeye kendini kapaması, hakka ve hakikate duyarsız kalması oluyor. Kulağını, gözünü bir anlamda açmaması, gönlünü, yüreğini, içini hakikate açmaması oluyor. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Tabi ayet-i kerimede dikkatimize sunulan bir başka hususu da bu vesileyle ifade edip anmak, açıklamak isterim. Burada bir kavmin peygamber öğretilerine ve emrine karşı direncini görüyoruz. Ve bu bize bir ders vermeli. Peygamber öğretisine, emrine direnç göstermek bir cehalet işidir. Hakikate kendini kapama eylemidir. İnanana, mümine yakışan, peygamber öğretisine, tebliğine, davetine, onun bıraktığı emre, onun bizden istediği tavra uymak, teslim olmak ve bu vesileyle sıddık olmaktır. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Ebu Bekir Aleyhisselam'a biz sıddık deriz. Sıddık ifadesini kullanmamızın nedeni de İsra ve Miraç olayından sonra o esnada Mekke'de yaşayan insanların önemli bir kısmının cehaletleri sebebiyle, hakkı ve hakikati bilmiyor olmaları sebebiyle Peygamberimiz de aynı bu Hazreti Musa'nın arkadaşlarının muhatap olduğu kitlenin yaptığı gibi sen bizimle alay mı ediyorsun, dalga mı geçiyorsun? Bir gece buradan kalkacak, Kudüs'e gidecek, Mescid-i Aksa'ya gidecek, ondan sonra farklı hadiselere, olaylara şahit olup gelecek, yine Mekke'de sabahlayacaksın öyle mi? Bu nasıl mümkün? Bizimle aklımızla dalga geçme, alay etme diyerek adeta bunlar gibi itiraz etmişler, karşı koymuşlar ve Peygamberimize karşı ciddi bir mücadele göstermişlerdir. Ama bütün bunlar yapılırken Hazreti Ebu Bekir anlatılanları eğer o anlatıyorsa, o söylüyorsa bu hakikattir, doğrudur diyerek teslimiyetini ortaya koymuş ve sıddık olarak anılmaya başlanmış. Onun bu sıddıkiyeti ve teslimiyeti onu Peygamber Efendimiz'e hicret yolculuğunda yol arkadaşı olma nimetini sağlamış ve cennetlik olmayı elde etmiş bu vesileyle. Kıymetli dinleyenler, biz de peygambere yoldaş olmak istiyorsak, onunla cennette beraber olmak istiyorsak sıddık olmamız gerekiyor. Bize söylenilen, anlatılan Kur'an ayetlerine, peygamber sözlerine bizimle alay mı ediyorsunuz? Bu çağda, bu dönemde bu olur mu? Bunlar yapılır mı? Bunlar yaşanır mı? Bunlar uygulanır mı? Diyerek cahilce ifadelerle direnç gösteren değil, Cenab-ı Allah'tan gelen her şeye baş göz üstüne diyen, peygamberin sözlerine hakkıyla ittiba eden insanlardan olmamız gerekiyor. Vahye direnç göstermek cehalettir. Peygamber öğretisine kulak tıkamak cehalettir. Ve cahillerden olmak, cahil kalmaktan Cenab-ı Allah'a sığınmak da gerekir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerimede, yani cahillerden olmamayı isteyip talep etmemiz gerektiği gibi şu emre de muhatap olduğumuzu görüyoruz. Rabbimiz bize buyuruyor ki ve arid anil cahilin, cahillerden yüz çevir, uzaklaş. Hakkı bilmeyen insanlardan, imanla nimetlenmemiş insanlardan, imana, dine, hakikate gönlünü, kalbini kapamış, kapatmış olan insanlardan yüz çevir ve uzak dur diyor Rabbimiz. O yüzden biz de bu emre de kulak vererek hayatımızı bu bilinçle, bu dikkatle sürdürmeliyiz. Rabbim bizi cahillerden olmaktan muhafaza eylesin. Hakiki ve gerçek ilimle her daim nimetlendirsin efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Ay Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Yerinde ve yeteri kadar söyle. Çok konuşmak gevezelik, hiç konuşmamak dilsizliktir. Sen öz söyle. Öz söz insanı yüceltir. Dilini iyi gözeten başını beladan korumuş olur. Sözü kısa olanın ömrü uzun olur.

0: düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
1: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Fıkıhta iyiliğin zirvesi olarak müstehap. Doktor öğretim üyesi Hadi Ensar Ceylan. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Kur'an'da ahlakın merkeziliği. Müstehap fiillerin ahlaki açıdan üstünlüğünü ele aldıktan sonra, Kur'an'da ahlaki içerikli emir ve mesajların ne kadar merkezi bir yer işgal ettiğine temas etmenin uygun olacağı kanaatindeyiz. İmandan başlayacak olursak, henüz Mekke döneminde nazil olan pek çok ayette iman, Allah'a şükretmenin, başka bir tabirle ona karşı nankörlük etmemenin bir gereği olarak sunulmaktadır. Bize iyilik edene teşekkür etmek nasıl makul bir ahlaki tavırsa, Allah'a iman da nimeti verene şükürdür. Aksine onu inkar etmek de nankörlüktür. İmandan sonraki ikinci adımda ise salih amel gelir. Bilindiği üzere Kur'an'da iman, çoğu zaman salih amelle birlikte anılır. Salih amel kavramını basit şekilde açıklayacak olursak, kişinin inancına uygun davranışlar sergilemesi diyebiliriz. Salih amel kavramının ahlaki açıdan iki önemli yönü vardır. Birincisi, kişinin inancıyla tutarlı bir hayat sürmesi bizatihi ahlaki bir eylemdir. İkincisi, salih amel kavramının özünde iyilikte bulunma anlamı vardır. Bunu bazı müşahhas ayetlerle detaylandıralım. Kur'an'da müminlerin özellikleri arasında en çok zikredilenlerden birisi, iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamaktır. Manidar bir örnekle Allah Teala, bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya şeklinde İsrailoğullarının alimlerini kınamaktadır. Özellikle bu ayet, iyiliğin emredilmesi ve kötülüğün yasaklanması konusunda bilgi sahibi insanların başı çekmesi gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir. Çünkü daha önce de temas ettiğimiz üzere bilgi sorumluluk getirir. Mümin olan insan tek başına kalsa bile doğruya şahitlik etmekten geri durmayan insandır. Bir başka ayeti kerimede Allah Teala peygamberler hakkında onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik buyurmaktadır. Burada hayır işleme, iyilik yapma sorumluluğunun namaz ve zekattan dahi önce dile getirilmesi dikkat çekicidir. Çünkü iyilik yapmak, namaz ve zekatı da içeren belki de en geniş sorumluluk alanıdır. Yine bu ayetle ilgili ikinci bir önemli nokta, bu sorumlulukların bütün peygamberlerin mesajında ortak olmasıdır. Zaten bununla uyumlu olacak şekilde Allah Teala, kıblenin Kabe'ye çevrilmesi bağlamında şöyle buyurmaktadır. Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Siz iyilikte yarışın. Burada iyilikte yarışma emri sadece Müslümanlara yönelik değil, ehli kitabı da içerecek şekilde dile getirilmiştir. Bunlara ek olarak iyilikte bulunma, dünya hayatının hem işleyişi hem de imtihan oluşu bakımından gayesini açıklamak için Kur'an'da dile getirilmiştir. Önce işleyişe bakacak olursak, Allah'ın dünyada yarattığı düzen, iyilikle daim olmakta, kötülükle bozulmaktadır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Karada ve denizde fesat, insanların yaptıkları yüzünden ortaya çıkmıştır. Bu ayeti kerime, iyi ve kötü amellerimizin henüz dünya hayatındayken bizi nasıl doğrudan etkilediğini göstermesi bakımından anlamlıdır. Dünya hayatının gayesi ise imtihandır ve imtihanın konusu kimin daha güzel davranışlarda bulunacağıdır. Allah ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel davranışlarda bulunacağını sınamak için yaratandır. Tersinden düşündüğümüzde kötülük yapanlarsa cezalandırılmayı hak edenlerdir. Cezalandırılmayı hak edenler ancak insanlara zulmedenlerdir. Bu ayette cezalandırmanın ancak kaydıyla zulme bağlanmış olması ayrıca önemlidir. Böylelikle cezayı hak etmenin özünde insanlara zulmetmenin yer aldığını anlamış oluruz. Değinmek istediğimiz son ayet, ahlakın en temel kavramlarından biri olan ihsanı içermektedir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sana ihsanda bulunması gibi sen de insanlara ihsanda bulun. İhsan etmek veya ihsanda bulunmak,
görev olarak tanımlanamayacak bir iyilik yapmaktır. Mesela Kur'an'da cennetin ancak Allah'ın lütfu, ihsanı ve keremi sayesinde elde edilebileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla cennet bir ihsandır. Bir babanın eşinin ve çocuklarının nafakasını karşılaması görevdir ama fazlasıyla yapması ihsandır. O nedenle ihsan tam da burada konu ettiğimiz müstehap eylemleri ifade etmektedir. Söz konusu ettiğimiz ayet-i kerimede hem ihsanda bulunma emri vardır hem de bu emir Allah'ın insana ihsanda bulunmasıyla karşılaştırılmıştır. İkinci noktada en az ihsan emri kadar önemlidir. Çünkü ahlak geleneğimizde sıklıkla dile getirilen bir söz vardır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Esasen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, mümkün olduğunca nefsin arzu ve isteklerinden kurtulmaktır. Ancak buradaki ayet bağlamında düşündüğümüzde, Allah'ın insanlara ihsanda bulunması gibi bizim de ihsanda bulunmamız, aslında onun ahlakıyla ahlaklanmak açısından bize emredilen her şeyi yerine getirmemiz anlamına gelmektedir. Kur'an'da ahlaki mesajın öncelenmesini, hukukun amacı olan toplumsal düzenin ve adaletin gerçek anlamda ahlakla sağlanabilmesine bağlamak mümkündür. Şöyle ki bu yazının da konusu olan hukukla ahlak arasındaki ilişkide her iki alanın başlıca amaçlarından birinin toplumsal düzen ve adaleti sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu amacın hukukla elde edilmesi ahlaka nazaran daha zordur. Çünkü hukuk sadece dışta görüneni dikkate alır. İnsanın iç dünyasına nüfuz edemez. Vicdan sadece ahlakın etkin olduğu bir alandır. Yani bir insan zahiren hak ve sorumluluklarını yerine getiriyor görünmesine rağmen niyetindeki ahlaka aykırılığı gizliyor olabilir. Bu da modern anlamda hukukun adalet ve düzeni tesis etmede zorlanmasına neden olmaktadır. Oysa İslam'ın hukuk anlayışı olan fıkıh sadece hak ve sorumluluklardan bahsetmez. Burada konu ettiğimiz müstehap ve mekruhlar da fıkhın konusudur. Bu nedenle İslam'da hukukla ahlak arasında ciddi bir ayrılıktan söz edilemez. İbadetlerin ahlaki işlevi. İslam'da hukukla ahlakın arasındaki irtibatı güçlendiren en önemli olgulardan birisi ibadettir. İbadet, Allah'ın insan üzerindeki haklarındandır. Sanki insan, öncelikli olarak Allah'ın haklarını yerine getirmek suretiyle diğer insanların da kendisi üzerindeki haklarını yerine getirmeye hazırlanmaktadır. Bu anlamda ibadetlerin ilk sırasında yer alan namaz hakkındaki şu meşhur ayet oldukça önemlidir. Namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Hatırlanacağı üzere haramlardan kaçınmanın ahlakın başlangıç noktası olduğunu belirtmiştik. Bu ayette de gerçek namazın insanı haramlardan ve diğer kötülüklerden alıkoyacağı ifade edilmiş olmaktadır. Çünkü 5 vakit farz namaz, insanın kendisini sürekli kontrol etmesini sağlayabilecek potansiyel bir güce sahiptir. Ek olarak, iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimenin bağlamı da namazdır. Yani Allah Teala namazın ve diğer iyiliklerin insanın kötülüklerini giderecek bir etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. İnsana ahlaki bir karakter kazandırması ve dolayısıyla hak ve sorumluluklarını yerine getirmeye hazırlanması bakımından 4 temel ibadeti kısaca ele almakta yarar vardır. Namazın şekli olarak en önemli özelliklerinden birisi, insanın kibirlenmemesini telkin eden bir ibadet olmasıdır. İnsan önce Allah karşısında kibirlenmemeli, yani büyüklük taslamamalı, sonrasında aynı ahlakı diğer insanlarla ilişkisine de yansıtmalıdır. Zira Hazreti Peygamber'in meşhur hadisi şerifinde ifade ettiği üzere, kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse cennete giremez. Orucun en önemli işlevlerinden birisi, nefsin arzu ve isteklerine engel olarak onu kontrol altına almasıdır. Nefs, kötülüğü çokça emreder ayetinde belirtildiği üzere, insanı kötülüğe sevk eden çoğu zaman nefsi olduğundan, kişinin onu murakabe altında tutması ve ona boyun eğdirmesi gerektiği ahlak kitaplarında oldukça önemsenen bir husustur. Kavram olarak arınma ve temizlenme anlamına gelen zekat, fakir ve diğer ihtiyaç sahiplerine yardım bilinci kazandırmak suretiyle insanı mal ve dünyalık sevgisinden kurtarmaktadır. Bu noktada oldukça manidardır ki
ahlakı ifade etmek üzere kullanılan edep kelimesinin Arapça kök anlamında daha önce de ifade ettiğimiz gibi ikramda bulunmak ve cömertlik vardır. Son olarak hac yine namazda olduğu gibi kişiye acziyetini hatırlatıp özü itibarıyla diğer insanlarla eşdeğer olduğu bilincini kazandırmaktadır. Bu da ahlakın amaçlarından biri olarak ifade ettiğimiz toplumsal düzenin ve birliğin sağlanmasında etkili olmaktadır. Yazımızı, konumuzu yine ibadetler bağlamında ahlakın öncelenmesi ve üstünlüğü fikrini pekiştiren bir örnekle bitirelim. Bilindiği üzere 5 vakit namaz, kişi büluğa erdiğinde farz olmaktadır. Ancak Hazreti Peygamber, 10 yaşına gelen çocukların namaz kılmaya zorlanmaları gerektiğini ifade etmektedir. Henüz farz olmamasına rağmen, çocuğun namaz kılmaya zorlanması, namaz sayesinde edineceği ahlaki karakterle irtibatlıdır. Bu sayede kişi, hukuken ehil olmadan önce, bu ehliyete ahlaken hazırlanmış olmaktadır. Dolayısıyla ahlaki eylemler, hak ve sorumluluklardan her zaman üstün tutulmalıdır. Tıpkı müstehapları yerine getirip mekruhlardan kaçınmanın, farzları ifa edip haramlardan sakınmaktan üstün olması gibi. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak, Muhammed'le görünür Hak, Muhammed Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru, Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser, Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar, Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber, Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur, Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun, Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk, Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller, Muhammed'le eser yerler, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar, Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan, Muhammed mahremi irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç, bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. 1 Eylül'de vira bismillah diyen balıkçıların ağları doldu taştı. Karadeniz'den Ege'ye uzanan palamut ve sardalya bolluğu tezgahlara da yansıdı. Vatandaşın yüzü güldü, çarşı ve pazar hareketlendi. Hafız öğrencilerin İslami ilimlerle lise eğitimini bir arada sürdürdüğü Kur'an Eğitim Merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Türkiye'nin 12 ilinde bulunan bu eğitim merkezlerinde birbirinden kıymetli öğrenciler geleceğe en güzel şekilde hazırlanıyor. Balkanlardan gelen serin ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün Ankara dahil olmak üzere 12 il için sarı kod uyarısı verildi. Birçok şehir için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 30, Antalya 26, Eskişehir 20, Trabzon 22, Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 24 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

hakkı bilmektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru emektir.

deme, çok tat kıldım deme, okudum bildim deme, çok tat kıldım deme, eğer hakkı bilmezsen abes yere gel.

emre ey hoca, istersen var bin haca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Bir

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

toprak emindir. Ona her ne ekersen hainlik etmez. Ektiğini fazlasıyla biçersin. Toprak bu eminlik vasfını ilahi adalet güneşinin üzerine doğması yüzünden kazanmıştır. Bahar mevsimi hakkın fermanını getirmedikçe toprak içindeki sırları açığa vurmaz. Lütuflar, iyilikler sahibi olan Allah öyle cömert bir ihsan sahibidir ki bu haberleri anlamak ve bu kadar doğru ve emin olmak vasfını cansız sandığımız toprağa bile ver.

içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Merhaba, ben Mehmet Emin Ay. Sahih dini bilgi, kaliteli musiki, kültür ve sanat adına güzel olan her şey Diyanet Radyo'da. Ben de Diyanet Radyo dinliyorum.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Günün duası.
3: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Hastalandığım bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti. Ben o anda, "Allah'ım, eğer ecelim geldiyse beni rahatlat. Eğer gelmediyse beni kaldır ve eğer bu bir imtihansa bana sabır ver," diyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl dedin?" dedi. Ben de dediklerimi tekrar ettim. Ayağıyla bana dokundu ve, "Allah'ım, ona afiyet ve şifa ver," diye dua etti. Ben de bir daha o ağrıdan şikayet etmedim.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. 1 Eylül'de vira bismillah diyen balıkçıların ağları doldu taştı. Karadeniz'den Ege'ye uzanan palamut ve sardalya bolluğu tezgahlara da yansıdı. Vatandaşın yüzü güldü, çarşı ve pazar hareketlendi. Hafız öğrencilerin İslami ilimlerle lise eğitimini bir arada sürdürdüğü Kur'an Eğitim Merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Türkiye'nin 12 ilinde bulunan bu eğitim merkezlerinde birbirinden kıymetli öğrenciler geleceğe en güzel şekilde hazırlanıyor. Balkanlardan gelen serin ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün Ankara dahil olmak üzere 12 il için sarı kod uyarısı verildi. Birçok şehir için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 30, Antalya 26, Eskişehir 20, Trabzon 22, Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 24 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya.
0: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

3. Sürekli şekilde davranışlarını kontrol et. İnsanın işlerinin doğru ve düzgün olabilmesi, amellerinin imanıyla uyumlu olabilmesi, insanın kendisini sürekli bir şekilde kontrol etmesine bağlıdır. Bunun için de insanın bazı şeyleri hiç unutmaması, günübirlik telaşların arasında

0: onları ikinci plana atmaması gerekir. Gündelik koşuşturma, telaş ve dertlerimiz bize asıl dert edinmemiz gereken şeyi unutturuyorsa, ortada bir problem var demektir. Peki asıl dert edinmemiz gereken şeyler neler? Öncelikle dert edinmemiz gereken 5 şey vardır. 1. Hayatımızın bugüne kadarki kısmında işlediğimiz günahların affolunup olmadığını bilmiyoruz. Günahlarımızdan dolayı pişmanlık duyup tövbe ettik mi? Tövbe ettiysek şartlarına riayet ettik mi? Tövbelerimizin kabul olmasını engelleyen bir şeyler yaptık mı? İşte ilk olarak bunu dert etmek lazım. 2. Bugüne kadar işlediğimiz iyiliklerin kabul olup olmadığını bilmiyoruz. Allah'ın emrettiği ibadetleri, güzel davranışları çoğu zaman tam yapmadık, aksattık. Aksatmadığımız ibadetlerimizde de şartlarına riayet edip etmediğimizi bilmiyoruz. Kabul olunmuş ibadetlerimizi sonradan içine riya karıştırmak, başkalarına anlatmak, kötülükler yapmak suretiyle geçersiz kıldık mı, onu da bilmiyoruz. 3. Ömrümüzün bundan sonrasında neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şimdiye kadarki hayatımızı biliyoruz ama yarın neyle karşılaşacağımızı, neyle imtihan olacağımızı, imtihanlarımızda ne yapacağımızı bilmiyoruz. 4. Sonsuz olan iki yurttan cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğimizi bilmiyoruz. Her insan sonuçta ebediyet yurdu olan cennet ya da cehennem ikilisinden birine gidecek. Bizler cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğimizi bilmiyoruz. 5. Rabbimiz bizden razı mıdır yoksa bizden razı değil midir bilmiyoruz. Dünyaya geliş amacımız Rabbimize kulluk ederek onun rızasını almak. Ama bizler şu ana kadar yaptıklarımızla bunu başarabildik mi bunu bilmiyoruz. Bundan sonra ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bu 5 bilinmezlik başımızdayken bir insanın sanki imtihanını tamamlamış, cenneti garantilemiş, günahlarını affettirmiş, amellerini kabul ettirmiş gibi kendini garantide görmesi ancak şeytani bir vesvesedir. Elbette Rabbimizden ümidimizi kesmiyoruz, ona dayanıp tevekkül ediyor, ona dua ediyoruz. Ama günübirlik dertler arasında asıl dertleri unutma bedbahtlığına da düşmememiz gerekir. Asıl derdimiz ahiretimiz için bu dünyada yatırım yapmaktır. Ahiret, dünyada yaptığımız yatırımın karşılığını göreceğimiz yerdir. Şurası bir gerçek ki, dünyada da, ahirette de şubeleri bulunan tek banka, sadaka bankasıdır. Dünyada parayı koyuyorsun, ahirette çekiyorsun. Ahirette para çekmek isteyenler şu ayetlere kulak vermelidirler. 1. O gün cehennemde getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan, keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. 2. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. 3. Ey iman edenler, Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. 4. Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa, Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Duamız: Rabbimiz asıl düşünmemiz, dert etmemiz gereken şeylere odaklanmayı nasip eylesin. Günübirlik koşuşturmacalar içinde, asıl yapmamız gerekenden gafil bir şekilde imtihanı tamamlamaktan bizleri muhafaza eylesin. Rabbimiz, ahirete iyilikler ve hayırlar götürmeyi cümlemize nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan bilgiyle işe başlarsa başarı kazanır. Her işe başlamadan önce bilgi edinmek yararlıdır. Bilgi sonraya bırakılırsa insan o işte başarılı olamaz.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 6 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 4 Eylül 1442. Tarihte bugün. Başbakan Adnan Menderes'in idamı 1961. Nerya Kefalon Savaşı 1176. Arka sayfa. Günün konusu. Namazda kıraat hataları. Zelletül Kari namazı bozar mı? Kıraat hatalarının namazı bozup bozmayacağında fakihler bazı ölçüler getirmişlerdir. Buna göre Kur'an manası değişecek derecede kasten yanlış okunursa namaz bozulur. Hatayla veya unutarak yanlış okunması halinde ise, yanlışlık kelimelerin hareketlerinde veya durak yerlerinde ise manasına bakılmaksızın namaz bozulmaz. Mahreçleri birbirine yakın olan harflerin hatayla birbirinin yerine okunmasıyla namaz bozulmaz. Mahreçleri uzak harflerin birbirlerinin yerine okunması durumunda mananın değişip değişmediğine bakılır, bir harf değişir de bu değişiklikle kelimenin manası değişmez ve Kur'an'da da o kelimenin benzeri varsa namaz bozulmaz. Şayet harf değişmekle manası bozulmaz ve fakat bu kelimenin benzeri Kur'an'da yoksa, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namaz bozulmaz. Harfin değişmesiyle mana değişir ve Kur'an'da da benzeri yoksa namaz bozulur. Namaz bozulacak derecede hatalı okunur da geri dönüp hata düzeltilirse namaz geçerli olur. Bir hadis. Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. 1 Eylül'de bira bismillah diyen balıkçıların ağları doldu taştı. Karadeniz'den Ege'ye uzanan palamut ve sardalya bolluğu tezgahlara da yansıdı. Vatandaşın yüzü güldü, çarşı ve pazar hareketlendi. Hafız öğrencilerin İslami ilimlerle lise eğitimini bir arada sürdürdüğü Kur'an eğitim merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Türkiye'nin 12 ilinde bulunan bu eğitim merkezlerinde birbirinden kıymetli öğrenciler geleceğe en güzel şekilde hazırlanıyor. Balkanlardan gelen serin ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün Ankara dahil olmak üzere 12 il için sarı kod uyarısı verildi. Birçok şehir için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 30, Antalya 26, Eskişehir 20, Trabzon 22, Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 24 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi Diyanet Radyo'dan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Kıymetli dostlar, Çorum'da olanlarınız vardır şüphesiz. Çorum'da da çok dinlendiğimizi biliyoruz. Özellikle Çorumlu kardeşlerimiz derler ki dünyanın merkezi Çorum'dur. Biz de hakikatli bir şekilde bu sözün peşine düştük ve Çorum Ulu Camii'ne doğru yola çıktık. Allah nasip ederse Ulu Camii Şerif'e vardığımızda sanki dünyanın merkezinde olduğumuz hissiyatını kendi dünyamıza dahil ederek bu muhteşem yapıyı sizlerle birlikte gezmeye, tabiri caizse özümsemeye gayret edeceğiz. Ama gezerken dilimizde zikir, kalbimizde iman ve her dem şükür içerisinde olmaya da gayret etmek lazım. Kıymetli dostlar, Sultan Alaaddin Camii, Camii Kebir, Murad-ı Rabi Ulu Camii olarak da tanınıyor bu muhteşem yapı. İnşa kitabesi bulunmuyor maalesef. Hurufat defterlerindeki kayıtlardan hareketle Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat azat ettiği kölelerinden Hayrettin Bey tarafından 13. yüzyılın sonlarında yaptırmış efendim. Bu şekilde bir bilgi elimizde var. Öte yandan minber üzerindeki Hicri 706 tarihinin Cami-i Şerif'in yapım yılını gösterdiği fikri de ileri sürülüyor. 16. yüzyıldaki depremlerde ağır hasar görmüş efendim bu yapı. Kullanılamaz hale gelmiş. Sonrasında Sultan 3. Murat döneminde Mimar Sinan tarafından esaslı bir şekilde onarılmış. Bu onarımda yapının 9 kubbeli olarak ele alındığı belirtilse de bunu doğrulayan bir veri maalesef elimizde yok. 4. Murat devrinde tekrar onarım gören yapıya sultan tarafından vakıf tahsis edilmiş. Avlunun kuzey yönüne medrese inşa ettirildiği biliniyor. Daha sonraki depremlerle yine önemli ölçüde zarar gören bu yapı, uzun süre harap durumda kaldıktan sonra 1809 yılında Çapanoğlu Süleyman Bey'in büyük oğlu Abdülfettah Efendi'nin emriyle onarılmış. Sonra ana hatlarıyla bugünkü görünümünü elde etmiş. Yine 1911 yılında gerçekleşen onarımdaysa son cemaat yerine kat ilavesi yapılmış, kuzeydoğu köşesine minare yerleştirilmiş. Efendim, cami kareye yakın dikdörtgen planlı bir harimi var olan şekilde karşımızda duruyor. İki katlı son cemaat yeri ve çifte minaresiyle şehrin en büyük ve en önemli cami-i şerifi. Avluya doğu, batı ve kuzey yönlerindeki üç kapıyla giriş sağlanıyor. Avlunun güneyinde yer alan cami-i şerif kesme taş malzeme ile inşa edilmiş. Ayrıca kuzey cephesi yuvarlak kemerli pencereleri, kat gelişimini yansıtan profilli silmeleri, bunları dikey yönde kesen plastırları ve sundurmalı anıtsal kapısıyla yapının en hareketli cephesidir efendim bu yönü. Diğer cephelerde yuvarlak kemerli iki sıralı pencere düzeni görülmekte olup kemerlerin kilit taşları profilli şekilde planlanmış. Yapının içten Bağdadi kubbe şeklindeki üst örtüsü dıştan dört yöne eğimli çatı şeklindedir. Çatıda her yöne birer pencere açılmıştır. Son cemaat yeri ise beş kubbeli şekilde planlanmış. Camiye geçiş sundurmalı üç kapı ile sağlanıyor efendim. Kuzey yönündeki ana giriş son cemaat yerine, doğu ve batı yönlerindeki girişler harime açılıyor. Kıymetli dostlar, son cemaat yerinden harime yuvarlak kemerli birer pencere açılmakta. Pencerelerin arasına birer mihrabiye yerleştirilmiş. Bu mekandan harime dikdörtgen çerçeve içine alınmış, iki yanda akant yapraklarla sonlanan plastırlarla hareket kazandırılmış. Alternatif renkli taş süslemeli basık kemerli bir kapı ile geçişi sağlanmış. Kapı üzerinde 1911 onarımını gösteren kitabe mevcut. Özellikle ahşap işçiliğiyle dikkat çeken kapının üst bölümü cam mekanlı bir şekilde ve onun üzerinde ise Hicri 1225 tarihli iki satır halinde yazılmış İhlas Sure-i Celilesi bulunmakta. Orta aks dışında iki yanda çift katlı düzenlenen son cemaat yerinde üst kata harimden ulaşılmakta efendim. Kıymetli dostlar, vaktiyle avlu içerisinde bulunan hazire
medrese odaları ve müşir Hacı Hasan Paşa'nın yaptırdığı belirtilen kütüphane günümüze maalesef ulaşamamış. Avlu kapılarına yakın konumda 1910 yılında yapılan barok tepelikli 3 çeşme yer almakta. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in çifte minaresi son cemaat yeriyle harim mekanının birleştiği köşelerde yer almakta. Benzer özellikler gösteren minarelerden kuzeydoğu yönündeki 1911 onarımında yapılmış ve inşa edilmiş. Daha önce burada harime açılan bir odanın varlığı bilinmekte. Yüksek bir kaide üzerine oturan armudi formlu pabuçluğa sahip her iki minare 16 gen gövdeli ve tek şerefelidir. Şerefe korkuluğu yekpare kesme taş, şerefe altı iç ve dış bükey silmeli. Kurşun kaplı külahın altında bir dizi firuze çini sıralanmış. Sevgili dostlar, avlunun ortasındaki şadırvan 8 adet ahşap sütunun taşıdığı içten kubbeli, dıştan basık külahlı bir üst örtüye ve dalgalı geniş bir saçağa sahip. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri döneminde Sıklık Deresi denilen mevkiden bu şadırvana su getirildiği biliniyor. Şadırvanın 14 köşeli mermer kaidesinin teknesinin güney yönünde Hacı Abdurrahman adı ve 1176 Hicri tarihi nakşedilmiş durumda. Kıymetli dostlar, Anadolu'muzun en güzel eserlerinden biri olan Çorum Ulu Camii'nden bahsettiğimiz tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.

İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağlara alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı Hadislerin Hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Merhaba sevgili dostlar, ben Necip Karakaya. Ben de sizler gibi Diyanet Radyo dinliyorum. Çünkü yapmış olduğum bütün yolculuklarda Diyanet Radyo benim en iyi yol arkadaşım.

Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Alp Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İblis sana babasının canı, sevgili evladım diye seslenir. Böylece o lanetlenmiş şeytan sözüyle seni kandırmak ister. O kara yüzlü vaktiyle babana da bu şeytanlığı yaptı. Hazreti Adem'i kandırdı. O iblis satranç tahtasının başında gayet çevik ve kurnazdır. Sen onun oyununa yarı uykulu gözlerle bakma, aldanırsın. Çünkü o seni aldatacak çok oyun bilir. Boğazına bir çöp gibi takılıp kalabilir. Onun çöpü boğazında yıllarca kalabilir. O çöp nedir bilir misin? Mevki, mal ve mülk sevdasıdır. Ey hak yolunda kararsız olan kişi! Mal çerçöptür. Ama sende sevdası oldukça da boğazında takılı durur. Ab-ı hayat içmene engel olur.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
0: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. 1 Eylül'de bira bismillah diyen balıkçıların ağları doldu taştı. Karadeniz'den Ege'ye uzanan palamut ve sardalya bolluğu tezgahlara da yansıdı. Vatandaşın yüzü güldü, çarşı ve pazar hareketlendi. Hafız öğrencilerin İslami ilimlerle lise eğitimini bir arada sürdürdüğü Kur'an eğitim merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Türkiye'nin 12 ilinde bulunan bu eğitim merkezlerinde birbirinden kıymetli öğrenciler geleceğe en güzel şekilde hazırlanıyor. Balkanlardan gelen serin ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün Ankara dahil olmak üzere 12 il için sarı kod uyarısı verildi. Birçok şehir için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 30, Antalya 26, Eskişehir 20, Trabzon 22, Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezleri Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezleri Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 24 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziyan.

Mevlana Mesnevisinde şu hadiseyi bize nakleder. Bir gün Ebu Cehil, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, Haşimoğulları sülalesinde senden daha çirkin biri gelmemiştir deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haddini aştın ama yine de doğru söyledin der. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelir ve ey güneş yüzlü Resul, senden daha güzel, daha parlak bir yüz görmedim der. Resul-i Ekrem Efendimiz bunun üzerine, ey aziz dost, ey değersiz dünya kaydından kurtulan, doğru söyledin der. Orada bulunanlar, ey yüce peygamber, bu ikisi birbirine zıt şeyler söylediler, sen her ikisine de doğru söyledin buyurdun. Bunun sebebi nedir diye sorarlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ben Allah'ın cilaladığı bir ayna gibiyim. Bana bakan kendini görür buyurur. Mevlana, insanlarda ayıptan başka hiçbir şey görmeyene ayıplar olsun. Gayb aleminden gelen temiz ruh, aynı yerden gelen kardeşlerde nasıl olur da ayıp görür? Atalarımız, küpte ne varsa o sızar demiş. Bal varsa küpte sızan bal olur, sirke ise şayet küpte olan, sızan sirke olur. Sürekli şikayet hali, sonu gelmeyen tenkitler, kusur arayıp bulma çabası, bir eksiklik karşısında onu tamir etme yerine deşifre edip teşhir etme hali, bir süre sonra insanı gayri memnun bir tabiata sürükleyebiliyor. Bu sebepledir ki medeniyet inşasında gayri memnunların bulunmayışı ne mühim bir tespittir.

Efendim, yolu dergahın birine düşen kendi halinde bir adam, orada bir Mevlevi ile bir Bektaşi'nin sohbetine dahil olur. Yanlarına yaklaşıp onlarla konuşmaya başlayan dervişin bir yandan da gözleri dergahta giyilen kıyafetlere takılır. Mevlevi'nin kıyafetinin kolları geniş ve uzundur. Bektaşi'nin elbisesinin kolu ise daracıktır, neredeyse tene yapışmıştır. Üstelik kısa olduğu için eller bileklere kadar açıktır. Merak eden adam önce Mevlevi'ye, "Pirim, kıyafetlerinizin kolları neden o kadar uzun ve geniş? Bunun özel bir sebebi var mı?" diye sorar. "Evet," der Mevlevi, "çünkü biz insanların günahlarını, ayıplarını, kusurlarını örteriz. Başkası görmesin diye üzerini kapatırız." Bu defa Bektaşi'ye dönen adam, "Peki siz pirim, sizin kıyafetlerinizin kolları neden bu kadar dar ve kısa? Siz insanların ayıplarını ve günahlarını örtmez misiniz?" deyince, Bektaşi kendi kollarına bakar, "Biz mi? Bizim geniş kıyafetlere ihtiyacımız yoktur. Çünkü biz insanların günah ve kusurlarını görmeyiz." der.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 6 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 4 Eylül 1442. Tarihte bugün. Başbakan Adnan Menderes'in idamı 1961. Mirya Kefalon Savaşı 1176. Arka sayfa. Günün konusu. Namazda kıraat hataları. Zelletül Kari namazı bozar mı? Kıraat hatalarının namazı bozup bozmayacağında fakihler bazı ölçüler getirmişlerdir. Buna göre Kur'an manası değişecek derecede kasten yanlış okunursa namaz bozulur. Hatayla veya unutarak yanlış okunması halinde ise, yanlışlık kelimelerin hareketlerinde veya durak yerlerinde ise manasına bakılmaksızın namaz bozulmaz. Mahreçleri birbirine yakın olan harflerin hatayla birbirinin yerine okunmasıyla namaz bozulmaz. Mahreçleri uzak harflerin birbirlerinin yerine okunması durumunda mananın değişip değişmediğine bakılır, bir harf değişir de bu değişiklikle kelimenin manası değişmez ve Kur'an'da da o kelimenin benzeri varsa namaz bozulmaz. Şayet harf değişmekle manası bozulmaz ve fakat bu kelimenin benzeri Kur'an'da yoksa İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namaz bozulmaz. Harfin değişmesiyle mana değişir ve Kur'an'da da benzeri yoksa namaz bozulur. Namaz bozulacak derecede hatalı okunur da geri dönüp hata düzeltilirse namaz geçerli olur. Bir hadis. Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Gençliğe rehber az sonra.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
2: Efendim, herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli, hayatın her alanını etkileyen bir konuyu ele alacağız. Çocuğun benlik değeri. Yani çocuğun kendi gözünde ben kimim sorusuna verdiği cevap. Peki benlik değeri nedir? Benlik değeri, çocuğun kendini değerli, yeterli ve sevilmeye layık hissetme halidir. Bu duygu çocukta doğuştan vardır. Ama çevrenin mesajlarıyla ya güçlenir ya da zayıflar. Peki bir çocuk kendini nasıl görür? Büyük ölçüde anne babasının gözünden görür. Biz çocuğa ne söylüyorsak çocuğun iç sesi de ona dönüşür. Eğer ebeveyn şöyle konuşuyorsa, sen güçlüsün, zorlanabilirsin ama yapabilirsin de. Ben sana güveniyorum, ben sana inanıyorum. Çocuk büyüdüğünde zorlandığı bir anda içinden şöyle der, ben bunu yapabilirim. Ama ebeveyn şöyle diyorsa, hiçbir şeyi düzgün yapamıyorsun, hep hata yapıyorsun, beceriksizsin, başaramıyorsun, dağınıksın. Çocuk büyüdüğünde kendi sesiyle bu defa şunları söyler. Ben yetersizim, beceriksizim, başarısızım, dağınığım. Her çocuğun anne ve babasından duymaya ihtiyaç duyduğu 4 temel mesaj vardır. Sen değerlisin, sen yeterlisin, sen sevilmeye layıksın ve sen güvendesin. Bu 4 mesajı düzenli şekilde alan çocukta benlik değeri güçlenir. Alamayan çocukta ise eksik bir kendilik değeri algısı oluşur. Hatırlarsınız, geçtiğimiz bölümde eleştiriyi konuşmuştuk. Şimdi benlik değerini nasıl etkilediğine bakalım. Sık eleştirilen çocuk kendisiyle ilgili şunu düşünür. Ben hep yanlışım. Ben sorun çıkaran biriyim. Ne yaparsam yapayım yeterli değilim. Bu nedenle eleştiri çocuğun davranışına değil, kimliğine yöneldiğinde benlik değerini zedeler. Bu ise çok derin bir yaradır. İşte tam da burada çok güçlü bir ölçüyle karşılaşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ya hayır söyleyin ya da susun. Bu hadis sadece sosyal nezaketi anlatmaz. Aynı zamanda sözün ruh üzerindeki etkisine dair bir ölçü koyar bizlere. Çünkü özellikle çocuk için söz sadece bir ses değil, kendini tanıma biçimidir. Anne babanın ağzından çıkan her cümle çocuğun iç dünyasında şuna dönüşür. Ben kimim? Eğer çocuk hayırla beslenen sözler duyarsa, yani değer gördüğünü, sevildiğini, güvende olduğunu hissederse, iç sesi de hayırla konuşmayı öğrenir. Ama hayır olmayan sözler, sürekli eleştiri, kıyas, küçümseme ya da suskunluk varsa, çocuk bu boşluğu kendi içinde doldurur ve çoğu zaman o iç ses şefkatli olmaz. O yüzden bazen bir ebeveynin yapacağı en büyük iyilik çok şey söylemek değil, ya hayır söylemek ya da susmayı bilmektir. Ve diğer taraftan aşırı takdirde benlik değerini zayıflatır. Çünkü çocuk şöyle düşünmeye başlar. Hep en iyi olmalıyım, hep mükemmel olmalıyım. Hata yaparsam değerim gider. Bu durumda çocuk kendi değerini başarıya bağlar. Başarısız olduğunda ise kendini değersiz hisseder.

0: Peki sağlıklı bir benlik değeri nasıl oluşur? Sağlıklı benlik değerinin temeli çocuğa verilen şu mesajdır. Sonuç değişse bile sen değerlisin. Bu mesajı alan çocuk, başarılı olduğunda da, başarısız olduğunda da kendi değerini koruyabilir. Çünkü sevildiğini bilir. Bir örnek düşünelim. 10 yaşında bir çocuk bir resim yarışmasına katılıyor, evde titizlikle çalışıyor fakat sonuçta derece alamıyor. Anne şöyle derse, bu kadar çalışıp kazanamaman beni hayal kırıklığına uğrattı. Ne olur biliyor musunuz? Çocuk o başarısızlık anını değil, annelik ve babalık sevgisinin şartlı olduğu anı hatırlar. Ama anne şöyle derse, emek verdiğini gördüm, derece almak önemli değil, gayretin benim için kıymetliydi. Böyle bir durumda çocuğun benlik değeri yara almaz, aksine güçlenir. Peki çocuğun benlik değeri hangi davranışlarda kendini gösterir? Benlik değeri güçlü olan çocuk hata yapmaktan korkmaz. Yeni şeyler denemeye açıktır. Öfkesini daha kolay düzenler. Arkadaş ilişkilerinde daha rahattır ve dirençlidir. Benlik değeri zayıf olan çocuk ise sürekli onay bekler. Hata yaptığında adeta çöker. Risk almaktan kaçınır. Sosyal ortamlarda çekingen olur. Eleştiriye karşı çok kırılgandır. Ve benlik değerini besleyen altın değerinde 4 tutumdan bahsedelim şimdi de. Birincisi koşulsuz kabul. Başardığın için değil, var olduğun için kıymetlisin. İkincisi tutarlı ilgi. Her gün minik, samimi, içten bir temas bile çocuğun kalbini doldurur. Üçüncüsü gerçekçi beklentiler. Çocuğun ritmine saygı duyan beklenti benlik değerini büyütür. Dördüncüsü, ölçülü müdahale ve sürece odaklı takdir. Yani kişiliği değil, davranışı konuşmak. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün şunu konuştuk. Bir çocuğun benlik değeri, anne ve babasının yanında hissettiği değer duygusuyla şekillenir. Bizim ona verdiğimiz her mesaj içinde bir sese dönüşür. Ve o ses hayat boyu yol arkadaşı olur. Bir sonraki bölümümüzde ise şu konuyu konuşacağız. Kardeş kıskançlığı, kardeş çatışması ve paylaşma sorunu nasıl yönetilir? Bugünümüzde en çok merak edilen ve en çok yaşanan bir konu. Küçük adımlar büyük bağlara dönüşmeye devam etsin efendim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış.

zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. 1 Eylül'de vira bismillah diyen balıkçıların ağları doldu taştı. Karadeniz'den Ege'ye uzanan palamut ve sardalya bolluğu tezgahlara da yansıdı. Vatandaşın yüzü güldü, çarşı ve pazar hareketlendi. Hafız öğrencilerin İslami ilimlerle lise eğitimini bir arada sürdürdüğü Kur'an eğitim merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Türkiye'nin 12 ilinde bulunan bu eğitim merkezlerinde birbirinden kıymetli öğrenciler geleceğe en güzel şekilde hazırlanıyor. Balkanlardan gelen serin ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün Ankara dahil olmak üzere 12 il için sarı kod uyarısı verildi. Birçok şehir için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 30, Antalya 26, Eskişehir 20, Trabzon 22, Erzurum 27, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 24 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da insan

sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

daha dilim hareket etmeden Allah beni işitir. Huzuruna varmak için hiçbir kapıcı ve sekreter bana mani olmaz. Hiçbir kibir ve azamet sahibi bana engel olamaz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Hastalandığım bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti. Ben o anda, "Allah'ım, eğer ecelim geldiyse beni rahatlat. Eğer gelmediyse beni kaldır ve eğer bu bir imtihansa bana sabır ver," diyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl dedin?" dedi. Ben de dediklerimi tekrar ettim. Ayağıyla bana dokundu ve "Allah'ım, ona afiyet ve şifa ver," diye dua etti. Ben de bir daha o ağrıdan şikayet ettim.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta
1: memnuniyetle. Reklam.
3: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
4: Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri."

diyerek selam verdi. Sonrasında ise inşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz dediler. Allah Resulü, siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü diye sordular. Efendimiz de şöyle dedi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı? Ashabından elbette tanır cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu dil çakmak demiriyle çakmak taşı gibidir. Dilden çıkıp sıçrayan sözse ateş gibi. Laf olsun diye bir şeyi anlatmak için o demiri ve taşı birbirine vurma. Çünkü ortalık karanlık ve her taraf pamuk. Düşün, eğer kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur?

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Muhammed Mürşidi Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Müncib-i Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezruk. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed Nasır-u Mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahrem-i irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi

çiçeklerle hoş geçin. Dalı incitme gönül, bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelle'den Dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz Mecelle kaidesi, En-ni'metu bi kadrin nikmeti ve nikmetu bi kadrin ni'meti kaidesi olacak. Kaide şunu söylüyor değerli dinleyenler, nimetler külfetlerle, külfetler de nimetlerle orantılıdır. Yani bir şeyin külfeti ve verdiği sıkıntı, ondan elde edilen nimet, ondan elde edilen yarar, ondan elde edilen faydayla uyumlu olmalıdır. Görüldüğü üzere bu kaide iki cümleden oluşmaktadır. Kaidenin ilk cümlesi, 84. madde olan el-haracu bid-daman, bir şeyden elde edilen kar ve yarar, o şeye sahip olma ve onu güvencede tutmanın karşılığıdır kaidesiyle hemen hemen

0: aynı anlamı ifade ediyor. Kaidenin ikinci cümlesi ise el-haracu bi-zaman kaidesinin ifade ettiğinin aksini, tersini ifade ediyor ki o da 86. madde olan el-gurmu bil-gunmi, bir şeyin yarar ve menfaatini elde eden kişi onun zarar ve külfetine de katlanır kaidesidir. Dolayısıyla bu iki kaide ile ilgili olarak verilen örnekler bu kaidede ilgili olduğu bölümün örneği olarak zikredilebilir. Ancak şu ince ayrıntının göz ardı edilmemesi gerekir. Söz konusu iki kaidede de karşılığın miktarı veya denk olup olmamasına bakılmaksızın bir şeyin başka bir şeye mukabil olduğundan söz edilmektedir. Bu dersimizde konu ettiğimiz kaidede ise sözü edilen bu karşılığın ve bir şeye mukabil olan şeyin karşılığı olduğu, yani mukabil olduğu şeye denk olması gerektiği ifade ediliyor. Bu tespit kaidenin metninde yer alan kadir ifadesi dikkate alındığında daha da belirgin hale gelmektedir. Şüphesiz böyle bir izah kaidenin mükerrer olduğunu, farklı bir anlam ifade etmediğini söylemekten çok daha öncelikli ve mantıklıdır. Yani radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programıyla tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu. Küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış. Göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış. Çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Bir şehir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İshir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyde nazlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber, olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut. Hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever. Seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar. İyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim. Yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur. Gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim. Sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakma. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu. Ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Bunu haber alan Allah Resulü onlara, Mescid'e yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi? Dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Yerinde ve yeteri kadar söyle. Çok konuşmak gevezelik, hiç konuşmamak dilsizliktir. Sen öz söyle. Öz söz insanı yüceltir. Dilini iyi gözeten başını beladan korumuş olur. Sözü kısa olanın ömrü uzun olur.

آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلهي يا ربي، إلهي يا رب العالمين. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'i dergah-ı uluhiyetinde kabule karin eyle ya Rabbi. Yasin-i Şerif'ten hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat hulase-i mevcudat, iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin aziz, şerif, latif, ruhu tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bütün peygamberan-ı izam ve rusul-i kiram efendilerimizin de ruhlarına hediye eyledik, ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Ali ezvacı tahirat, ashab-ı güzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in, tebev-i tabi'in, etbu-i tabi'in, e'imme-i müştehidin, muhaddisin, müfakkihin, huffaz, hamele-i Kur'an, nevvarallahu merakidehum ve cealel cennete methvahum hazaratının da ruhlarına hediye eyledik, ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Şu cennet vatanımız uğrunda canlarını feda eden bütün şehit ve şühedanın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yer altında isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hasaten radyoları başında bu Yasin-i Şerif'i dinleyen kardeşlerimizin, bir cümle bütün gelmiş ve geçmişlerinin de ruhlarına hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yarın bizler de onların haliyle hallendiğimizde şöyle ki buyurun: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu.

ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الله diyerek çene kapamayı sağımızda Kur'an gönlümüzde iman ile huzuruna varan bahtiyar kullar zümresine cümlemizi ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu cennet vatanımızı ilel ebed payidar eyle ya Rabbi. Şu cennet vatanımıza kıyamete kadar düşman ayağı bastırtma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin minarelerimizden ezanlarımızı dindirtme ya Rabbi. Bayrağımızı sancaklardan indirtme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin yeryüzünde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizi en yakın zamanda o zalimlerin zulmünden kurtarıver ya Rabbi. Zalimlere karşı muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Kazançlarımızı bereketli eyle. Kazançlarımızı helalinden eyle. Haram lokmayı şu boğazımızdan geçirtme ya Rabbi. Yapmış olduğumuz şu duamızı Kâbetullah ve Ravza-i Mutahhara'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da kabul olunan dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Sana açılan şu ellerimizi, sana yönelen şu gönüllerimizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Amin diyen şu dillerimizi, şu naçiz bedenimizi nar-ı cehiminden azad eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i için, dualarımızın kabulü için ve kâfi ehl

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

Günün Duası. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Hastalandığım bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti. Ben o anda, "Allah'ım, eğer ecelim geldiyse beni rahatlat. Eğer gelmediyse beni kaldır ve eğer bu bir imtihansa bana sabır ver," diyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl dedin?" dedi. Ben de dediklerimi tekrar ettim. Ayağıyla bana dokundu ve "Allah'ım, ona afiyet ve şifa ver," diye dua etti. Ben de bir daha o ağrıdan şikayet etmedim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Ben Kilis'ten Oğuz. Sıradaki parça eşim Sadıka Hatun. Kızım Özgen, oğlum Muhammed Eray'a gelsin. Hepimiz ailece Diyanet Radyo dinliyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Biz de sizi dinliyoruz. Allah'a emanet olun.

Gaziantep'ten Azra. Sıradaki parçayı tüm aileme ve canım babama armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler ve iyi akşamlar diliyorum.

Merhaba Diyanet Radyo çalışanları ve İste Dinle programının tüm dinleyenleri. Ender Doğan'ın sesinden Niyazi Mısri'ye ait bir eseri rica edeceğim. Zat-ı Hak'ta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahrı bi payan olan anlar bizi.

Selamun aleyküm. Ben Şengül Özbek, Nevşehir Avanos'tan arıyorum. Eşim için Seyreyle Güzel ilahisini istiyorum. Eşim, çocuklarım ve bütün Avanos için istiyorum. Sizi çok severek dinliyorum. Devamlı Diyanet Radyo dinliyorum. Allah hepinizden razı olsun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, Hazreti Muhammed'in çocuk yaşta birisiyle evlenmesi diye sürekli tekrarlanan bir iddia var. Gerçekten Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe validemizle çocuk yaşta mı evlendi?
2: Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp getirmek deyimiyle ifade edilen bir konudur. Başta Hazreti Ayşe olmak üzere babası, annesi ve hatta o dönemin her inançtan toplumu bunu sorun etmemiş ama bugün birileri buna kafayı takmış durumda. Onların derdi Hazreti Ayşe ve çocuk evlilikleri değil, İslam'ı getiren rahmet elçisini yıpratmak.
1: Ama bu soru gençlerin kafasına takılıyor.
2: Zaten biz de bu yüzden bu soruyu önemsedik. Çünkü işin aslını bilmeyen gençlerin kafasında sanki bugünün ve dünün aynı olması gerekiyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. 1000 yıl önce olmuş bir olayı bugün olmuş gibi sunuyorlar.
1: Neden gençler etkileniyor?
2: Gençler hayatın baharındalar, saf ve tertemizler. Güzel hayaller kuruyorlar, geçmişi ve geleceği bazen aynı hayalde buluşturuyorlar. Birileri tam da buradan onları yakalama ve yönlendirme planı kuruyorlar. Onların temiz ve saf hayallerini kirli planlarıyla bulandırıyorlar. İnsanlar hayal kurarlar ve gelecek planlaması yaparlar. Hayallerini de geçmişten gelen bilgilerle kendi zamanlarında gördükleri ve duydukları üzerinden yaparlar. İşte burada hayalin de ölçüsünü kaçırmamak, kurulan tuzaklara düşmemek lazım. Hayale ölçüsüzce dalmak bazen internetin sunduğu sanal aleme kapılıp gitmeye benzer. Gerçek hayat hiç de öyle değildir. Gerçek hayatla hayal arasındaki fark, kaldırımla yolun farkı gibidir. Birbiriyle yan yana ama birbirinden çok farklı. Kaldırımdan iner inmez bir araba tarafından çarpılma tehlikesiyle burun buruna gelebilirsiniz. Öyleyse her adıma dikkat etmek gerek.
1: Hocam, burada nereye varmak istiyorsunuz?
2: Nasıl ki yan yana bulunan kaldırımla yol arasında fark varsa, bugünle geçmiş arasında da fark vardır. Yaşadığımız dönemin anlayışını geriye doğru her döneme giydirmek, tarihi saptırmak ve geçmişe haksızlık etmektir. Mesela neden geçmişte insanlar kendi binekleriyle kervana katılıp toplu seyahat etmek zorunda kalıyorlardı? Tek başına yolculuk eden insanlar neden haydutlar tarafından yakalanıp köle diye satılıyorlardı? Neden herkesin cebinde bir kimlik kartı yoktu? Neden insanlar kendilerini ispat edemiyorlardı? Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılıp onu bulan kervancılar tarafından pazarda köle diye satılması böyle değil midir? Hazreti Yusuf'un neden kimlik kartı yoktu? Neden kendini ispat edemedi? Bugünün gencinin kimlik kartı bulunmayan bir dönemi ve insanı düşünmesi çok zordur. Çünkü bugün herkesin cebinde bir kimlik kartı vardır.
1: Hocam, zor sorular sordunuz. Biz Hazreti Ayşe demiştik.
2: Hazreti Ayşe'yi anlamak için biraz onun yaşadığı dönemi ve şartlarını bilmek, toplumun örfünü, adetini ve anlayışını öğrenmek gerek. Aksi takdirde yanılgı söz konusu olur. Nitekim bundan 100 yıl önce gençler 14-15 yaşlarında evlenebiliyorlardı. 20 yaşına gelip de evlenmemiş gençler beğenilmemiş muamelesi görüyorlardı. 15 yaşında evlenen kız olsun erkek olsun bütün gençler hayatlarından da memnundular. Çünkü hayatın akışı böyleydi. Kaldı ki bunlar tek başına bir eve gitmez, geniş aile içine girerlerdi. Bu yüzden evlilik yükü ve ev sorumluluğu bütünüyle üzerlerine gelmezdi. Geniş aile içinde kendilerine düştüğü kadar bir sorumluluk taşırlardı. Yaş ilerleyip geniş ailenin büyüğü olduklarında ancak ağır sorumlulukları söz konusu olurdu.
1: Hocam, bugün değişti. İnsanlar artık ayrı hayat kuruyor ve müstakil evde yaşıyorlar.
2: Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Demek ki her dönemin farklı şartları ve imkanları bulunmaktadır. Nitekim günümüz şartlarında küçük yaşta evlilikler hakikaten sıkıntılı. Ben bu şartlarda kızımı ve oğlumu 20 yaşından önce evlendirmem. Çünkü müstakil evin ve ailenin sorumluluğunun altında ezilebilirler. Görüyorum ki 20 yaşından sonra evlenen gençler bile ailelerinden tam kopamıyorlar ve bir şekilde onların desteklerine başvuruyorlar. Çünkü yeni evli iki genç anne babalarından kopup yeni bir hayata adapte olmakta zorlanıyorlar. Nişanlılık ve balayı süreci hayal gibi geçip gidiyor ve ondan sonra gerçekler başlıyor. Eğer gençler bu gerçekleri hazırlanmamışsa evlilikleri sıkıntıya girebiliyor. Gerçekleri görüp hazırlananlar ise hiç zorluk çekmiyorlar. Aile hayatlarını başarılı bir şekilde sürdürüyorlar.
1: Hazreti Ayşe'ye gelirsek hocam.
2: Hazreti Ayşe validemiz evlendiğinde genç bir kızdı. Kaç yaşında olduğunu tespit etmek oldukça zor. Çünkü o dönemde nüfus kayıt sistemi yoktu ve doğum tarihleri tutulmuyordu. Hazreti Ayşe'nin yaşı ile ilgili 9'dan 18'e kadar birçok rakam veriliyor. Bırakın 1400 yıl öncesini, 50 yıl öncesinde bizim köylerimizde çocuklar okula başlarken ancak kimlik kartı çıkartılır ve tahmini bir doğum tarihi yazılırdı. Bendeniz onlardan biriyim. Hatta birçok aile askere geç gitsin diye özellikle erkek çocuklarını küçük yazdırırlardı. Doğumlar hastanede olmaya başladığında ancak sağlıklı doğum kayıtları tutulmaya başlandı. Öte yandan geçmişte yaşamış alimlerin ve ünlü kişilerin çoğunun sadece ölüm tarihlerini bilebiliyoruz. Ölüm tarihlerinden yola çıkarak tahmini doğum tarihlerini belirliyoruz. Öyle görünüyor ki Hazreti Ayşe'nin yaşı hakkında da bu yüzden tahmini rakamlar verilmiş.
1: Peki Hazreti Ayşe gerçekten çocuk yaşta mıydı?
2: Hazreti Ayşe validemiz evlendiğinde genç bir kızdı. Bunu nereden anlıyoruz? O dönemde Hazreti Ayşe'nin evliliğini toplumun hiçbir kesiminin sorun etmemesinden ve herkesin bunu olağan bir gelişme olarak karşılamamasından biliyoruz. Eğer sorun edilecek bir tarafı olsaydı, başta müşrikler olmak üzere, münafıklar, Yahudiler bu evliliği dillerine dolar ve deyim yerinde ise ortalığı fitneye verirlerdi. Nitekim İsra Miraç olayında o günün şartlarında 30 günlük mesafe olan Mekke-Kudüs yolculuğunu mucizevi olarak bir gecede gerçekleştirdiğini söylediğinde Hazreti Peygamber müşrikler tarafından alaya alınmıştı. Çünkü mucizeye inanmıyorlar ve mucizeyle normal hayat arasındaki farkı görmek istemiyorlardı. Eğer Hazreti Ayşe'nin evliliğinde de böyle bir durum olsaydı mutlaka bunu sorun ederlerdi. Çünkü bu evlilik sırasında Müslümanlar çok güçlü değildiler. Zaten müşrikler Müslümanları bir kaşık suda boğmak için fırsat kolluyorlardı. Hazreti Peygamber'i yıpratmak için bunu bir fırsat olarak kullanabilirlerdi.
1: Öyleyse Hazreti Ayşe'nin evliliği o dönemde normal bir evlilikti.
2: Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Nitekim Hazreti Ayşe'nin babası Hazreti Ebubekir, nişanlılığın uzaması ve evliliğin gecikmesinin nedenini Hazreti Peygamber'e soruyor. O da maddi imkanlarının yeterli olmaması dolayısıyla evliliğini geciktirdiğini söylüyor. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir ona borç veriyor ve evlilik gerçekleşiyor. Görüldüğü gibi Hazreti Ayşe'nin evliliğinin gecikmesi bile söz konusu. Öte yandan Hazreti Ebubekir gibi duygusal ve ince yürekli bir babanın çocuk yaşta kızını evlendirmesi düşünülecek bir şey değildir. Zaten böyle bir mecburiyeti de yoktur. Öyleyse bu evliliği o dönemde ailenin onaylamasının yanında Müslümanı, müşriği, Yahudisi ve münafığıyla bütün bir toplumun normal karşılaması söz konusudur.
1: Hazreti Peygamber sürekli eş mi değiştirmiştir?
2: Hazreti Peygamber ölüm hariç hiçbir eşinden boşanarak ayrılmamıştır. Onun son derece sağlıklı, tutarlı ve müşfik bir aile yaşantısı olmuştur. Hanımlarını boşanma hususunda özgür bıraktığı halde bile hiçbir hanımı ondan vazgeçmemiş, hepsi onunla evli kalmayı tercih etmiştir. Yine onun hiçbir hanımına kötü sözü veya muamelesi asla olmamıştır. Rahmet elçisi dönemin şartları ve imkanları ölçüsünde onlara en mutlu hayatı yaşatmıştır. O sadece eşlerinin değil, toplumdaki bütün hanımların haklarını gözetmiştir. Son haccı olan Veda Haccı konuşmalarında özellikle kadınların haklarına vurgu yapmıştır. Sonuç itibarıyla Hazreti Ayşe validemiz evlendiğinde evlenecek yaşta ve yeterlilikte genç bir kızdı. Avrupa'nın birçok ülkesinde bugün cinsel rüşt yaşının 14 kabul edildiği, ilk cinsel deneyim yaşının 10'lu yaşlara indiği bir ortamda Hazreti Peygamber'in genç bir kızla evliliğinin sorun olarak ileri sürülmesi tam bir çelişki ve tutarsızlıktır. Bugün genç kızlarla yapılan evlilik dışı ilişkileri, hatta eşcinselliği özgürlük ve cinsel tercih kılıfıyla onaylayıp meşru bir evliliği dile dolamak, aileye ve evliliğe karşı son derece olumsuz ve kasıtlı bir yaklaşım görüntüsü vermektedir.
1: Hocam, Hazreti Ayşe'nin bu kadar gündeme getirilmesinin nedeni ne olabilir?
2: Anadolu tabiriyle söyleyecek olursak, meyveli ağacı taşlayan çok olur. Çünkü Hazreti Ayşe validemizin hem Hazreti Peygamber'in hanımları için de hem de tüm sahabe için de son derece mümtaz bir yerde bulunmaktadır. O alime, müştehide, mütefekkire ve muallime bir kişiliğe sahiptir. Hem derinliğine hem de genişliğine ciddi bir bilgi birikimi bulunmaktadır. Sadece Kur'an ve sünnet bilgisi değil, Arap edebiyatı ve kültürüne de son derece hakimdir. Onun içtihatları sahabeden günümüze itibara alınmış, hüküm ve uygulama kaynağı olmuştur. Bir mütefekkire yani düşünür olarak sahabe içinde bazen çoğunlukla aykırı, kendine has görüşler ileri sürmüş ve içtihatlarda bulunmuştur. Hazreti Peygamber'in en yakınında bulunması, bilgi ve zekasıyla temayüz etmesi dolayısıyla Hazreti Ayşe validemiz, kadın erkek birçok sahabenin dini konularda müracaat merceği olmuştur. O, muallime yani öğretmen vasfıyla yine birçok erkek sahabenin yanlışını düzeltmiş, eksikliklerini tamamlamış, onlar da bunu gönül hoşluğu ve şükranla karşılamışlardır. Herhangi bir hadis külliyatını açıp okursanız, Hazreti Ayşe validemizin bu alandaki yeterliliğini ve yetkinliğini çok yakından açık bir şekilde görürsünüz. Hazreti Peygamber'in namazı, orucu, haccı ve zekatı gibi dinin temel esasları hakkında onun verdiği malumat birinci elden önemli bilgilerdir. İyi bir Kur'an bilgisine sahip olduğu için Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Peygamber'in sünnetiyle Kur'an'ı en iyi harmanlayan bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar.
1: Bugün neden bazı kesimler ona yönelik eleştiri getirmektedirler?
2: Bazıları Hazreti Peygamber sonrası siyasi duruşu dolayısıyla, bazıları da Hazreti Peygamber'i yıpratmak maksadıyla onu eleştiri odağına yerleştirmektedirler. Aslında her iki kesime de ondan bir ekmek çıkmaz. Her ne kadar siyasi tercihlerinde Hazreti Ali'ye karşı bir tutum içinde olmuşsa da, Cemal olayından sonra Hazreti Ali ile devam eden fiili siyasi bir ihtilafı bulunmamıştır. Hazreti Ali de halifeliği sürecinde ona yönelik ne bir eleştiride ne de bir yaptırımda bulunmuştur. O halde ona bakışımız en alt düzeyde Hazreti Ali'nin bakışı gibi olmalıdır. Öte yandan fazilet bakımından da Hazreti Ayşe validemiz en ön sıralarda yer alır. Hazreti Peygamber'in hayatını okuduğumuzda rahmet elçisinin ona ne kadar değer verdiğini çok net bir şekilde görebiliriz.
0: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi Diyanet Radyo'dan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Kıymetli dostlar, Çorumlu olanlarınız vardır şüphesiz. Çorum'da da çok dinlendiğimizi biliyoruz. Özellikle Çorumlu kardeşlerimiz derler ki dünyanın merkezi Çorum'dur. Biz de hakikatli bir şekilde bu sözün peşine düştük ve Çorum Ulu Camii'ne doğru yola çıktık. Allah nasip ederse Ulu Camii Şerif'e vardığımızda sanki dünyanın merkezinde olduğumuz hissiyatını kendi dünyamıza dahil ederek bu muhteşem yapıyı sizlerle birlikte gezmeye, tabiri caizse özümsemeye gayret edeceğiz. Ama gezerken dilimizde zikir, kalbimizde iman ve her dem şükür içerisinde olmaya da gayret etmek lazım. Kıymetli dostlar, Sultan Alaaddin Camii, Camii Kebir, Murad-ı Rabi Ulu Camii olarak da tanınıyor bu muhteşem yapı. İnşa kitabesi bulunmuyor maalesef. Hurufat defterlerindeki kayıtlardan hareketle Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat azat ettiği kölelerinden Hayrettin Bey tarafından 13. yüzyılın sonlarında yaptırmış efendim. Bu şekilde bir bilgi elimizde var. Öte yandan minber üzerindeki Hicri 706 tarihinin Cami-i Şerif'in yapım yılını gösterdiği fikri de ileri sürülüyor. 16. yüzyıldaki depremlerde ağır hasar görmüş efendim bu yapı. Kullanılamaz hale gelmiş. Sonrasında Sultan 3. Murat döneminde Mimar Sinan tarafından esaslı bir şekilde onarılmış. Bu onarımda yapının 9 kubbeli olarak ele alındığı belirtilse de bunu doğrulayan bir veri maalesef elimizde yok. 4. Murat devrinde tekrar onarım gören yapıya sultan tarafından vakıf tahsis edilmiş. Avlunun kuzey yönüne medrese inşa ettirildiği biliniyor. Daha sonraki depremlerle yine önemli ölçüde zarar gören bu yapı uzun süre harap durumda kaldıktan sonra 1809 yılında Çapanoğlu Süleyman Bey'in büyük oğlu Abdülfettah Efendi'nin emriyle onarılmış. Sonra ana hatlarıyla bugünkü görünümünü elde etmiş. Yine 1911 yılında gerçekleşen onarımdaysa son cemaat yerine kat ilavesi yapılmış, kuzeydoğu köşesine minare yerleştirilmiş. Efendim cami kareye yakın dikdörtgen planlı bir harimi var olan şekilde karşımızda duruyor. İki katlı son cemaat yeri ve çifte minaresiyle şehrin en büyük ve en önemli cami-i şerifi. Avluya doğu, batı ve kuzey yönlerindeki üç kapıyla giriş sağlanıyor. Avlunun güneyinde yer alan cami-i şerif kesme taş malzeme ile inşa edilmiş. Ayrıca kuzey cephesi yuvarlak kemerli pencereleri, kat gelişimini yansıtan profilli silmeleri, bunları dikey yönde kesen plastırları ve sundurmalı anıtsal kapısıyla yapının en hareketli cephesidir efendim bu yönü. Diğer cephelerde yuvarlak kemerli iki sıralı pencere düzeni görülmekte olup kemerlerin kilit taşları profilli şekilde planlanmış. Yapının içten Bağdadi kubbe şeklindeki üst örtüsü dıştan dört yöne eğimli çatı şeklindedir. Çatıda her yöne birer pencere açılmıştır. Son cemaat yeri ise beş kubbeli şekilde planlanmış. Camiye geçiş sundurmalı üç kapı ile sağlanıyor efendim. Kuzey yönündeki ana giriş son cemaat yerine

doğu ve batı yönlerindeki girişler harime açılıyor. Kıymetli dostlar, son cemaat yerinden harime yuvarlak kemerli birer pencere açılmakta. Pencerelerin arasına birer mihrabiye yerleştirilmiş. Bu mekandan harime dikdörtgen çerçeve içine alınmış, iki yanda akant yapraklarla sonlanan pilastırlarla hareket kazandırılmış. Alternatif renkli taş süslemeli basık kemerli bir kapı ile geçişi sağlanmış. Kapı üzerinde 1911 onarımını gösteren kitabe mevcut. Özellikle ahşap işçiliğiyle dikkat çeken kapının üst bölümü cam mekanlı bir şekilde ve onun üzerinde ise Hicri 1225 tarihli iki satır halinde yazılmış İhlas Sure-i Celilesi bulunmakta. Orta aks dışında iki yanda çift katlı düzenlenen son cemaat yerinde üst kata harimden ulaşılmakta efendim. Kıymetli dostlar, vaktiyle avlu içerisinde bulunan hazire, medrese odaları ve müşir Hacı Hasan Paşa'nın yaptırdığı belirtilen kütüphane günümüze maalesef ulaşamamış. Avlu kapılarına yakın konumda 1910 yılında yapılan barok tepelikli üç çeşme yer almakta. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in çifte minaresi son cemaat yeriyle harim mekanının birleştiği köşelerde yer almakta. Benzer özellikler gösteren minarelerden kuzeydoğu yönündeki 1911 onarımında yapılmış ve inşa edilmiş. Daha önce burada harime açılan bir odanın varlığı bilinmekte. Yüksek bir kaide üzerine oturan armudi formlu pabuçluğa sahip her iki minare 16 gen gövdeli ve tek şerefelidir. Şerefe korkuluğu yekpare kesme taş, şerefe altı iç ve dış bükey silmeli. Kurşun kaplı külahın altında bir dizi firuze çini sıralanmış. Sevgili dostlar, avlunun ortasındaki şadırvan 8 adet ahşap sütunun taşıdığı içten kubbeli, dıştan basık külahlı bir üst örtüye ve dalgalı geniş bir saçağa sahip. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri döneminde Sıklık Deresi denilen mevkiden bu şadırvana su getirildiği biliniyor. Şadırvanın 14 köşeli mermer kaidesinin teknesinin güney yönünde Hacı Abdurrahman adı ve 1176 Hicri tarihi nakşedilmiş durumda. Kıymetli dostlar, Anadolu'muzun en güzel eserlerinden biri olan Çorum Ulu Camii'nden bahsettiğimiz tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Müncib-i Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak, Muhammed yar-ı yezdandır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser.

Muhammed Şafii Mahşer, Muhammed Kamil insandır. Muhammed'le doğar Envar, Muhammed'le durur Bazar, Muhammed'le sevilir Yar, Muhammed Aynel Ayandır. Muhammed Mürşid-i Ekber, Muhammed Ulu Peygamber, Muhammed cümleyi sever, Muhammed Şah-ı Şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur, Muhammed Nasır-ı Mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun, Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk, Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller, Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar, Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan, Muhammed mahrem-i irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç, bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Toprak emindir. Ona her ne ekersen hainlik etmez. Ektiğini fazlasıyla biçersin. Toprak bu eminlik vasfını ilahi adalet güneşinin üzerine doğması yüzünden kazanmıştır. Bahar mevsimi hakkın fermanını getirmedikçe toprak içindeki sırları açığa vurmaz. Lütuflar, iyilikler sahibi olan Allah öyle cömert bir ihsan sahibidir ki bu haberleri anlamak ve bu kadar doğru ve emin olmak vasfını cansız sandığımız toprağa bile vermiştir. O cemaliyle, fazlu ihsanıyla nice cansızları kendinden haberdar eder.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kıymetli kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca her peygamberin bir tebliğ ve davet mücadelesi yöntemi bulunmuş, muhatap olduğu kitleyle diyaloglarında farklı zorluklar ve sıkıntılar yaşamışlardır. Hazreti Musa aleyhisselamın da kavmiyle buna dair yaşadığı sıkıntıların Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde anlatıldığını görüyoruz. Onlardan bir tanesi de Bakara suresinde yer alıyor. Bakara suresinin 67. ayeti kerimesiyle başlayan bir inek kesme emri ve onun neticesinde gelişen diyalog var. Bu hadise kuşkusuz biraz genişçe Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Arzu eden, merak edenler o ayeti kerimeden başlamak suretiyle anlatılan bu olayı oradan derinlemesine bakabilirler. Ama bizim 67. ayeti kerimede yer alan Hazreti Musa'nın kavmiyle diyaloğu esnasında yapmış olduğu ve bize öğretilen bir duaya bugün dikkatinizi çekmek istiyorum. Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ve iz gâle Musa li kavmihi innallâhe ye'murukum en tezbahû bakara. Kâlu etettehidunâ huzve. Kâle e'ûzu billâhi en ekûne minel cahilîn. Şöyle diyor Rabbimiz. Bir zaman Musa kavmine Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Musa şöyle dua etti. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar. Bir peygamber cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye dua ediyor. İlim insana kıymet veren, değer veren, anlamlı ve özel kılacak en büyük hakikat. Dolayısıyla ilim ehli olmanın karşılığı ve zıttı anlamına gelen cehaletten kaçınmak, o duruma düşmeme gayret ve çabası içerisinde insanın yaşaması gerekiyor. İnsanın cehaletini artıran maalesef küfrü, inadı oluyor. Her şeye kendini kapaması, hakka ve hakikate duyarsız kalması oluyor. Kulağını, gözünü bir anlamda açmaması, gönlünü, yüreğini, içini hakikate açmaması oluyor. İşte Hazreti Musa aleyhisselam cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Tabii ayet-i kerimede dikkatimize sunulan bir başka hususu da bu vesileyle ifade edip anmak, açıklamak isterim. Burada bir kavmin peygamber öğretilerine ve emrine karşı direncini görüyoruz. Ve bu bize bir ders vermeli. Peygamber öğretisine, emrine direnç göstermek bir cehalet işidir. Hakikate kendini kapama eylemidir. İnanana, mümine yakışan, peygamber öğretisine, tebliğine, davetine, onun bıraktığı emre, onun bizden istediği tavra uymak, teslim olmak ve bu vesileyle sıddık olmaktır. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Ebu Bekir aleyhisselama biz sıddık deriz. Sıddık ifadesini kullanmamızın nedeni de İsra ve Miraç olayından sonra o esnada Mekke'de yaşayan insanların önemli bir kısmının cehaletleri sebebiyle, hakkı ve hakikati bilmiyor olmaları sebebiyle Peygamberimiz de aynı bu Hazreti Musa'nın arkadaşlarının muhatap olduğu kitlenin yaptığı gibi sen bizimle alay mı ediyorsun, dalga mı geçiyorsun? Bir gece buradan kalkacak, Kudüs'e gidecek, Mescid-i Aksa'ya gidecek, ondan sonra farklı hadiselere, olaylara şahit olup gelecek, yine Mekke'de sabahlayacaksın öyle mi? Bu nasıl mümkün? Bizimle aklımızla dalga geçme, alay etme diyerek adeta bunlar gibi itiraz etmişler, karşı koymuşlar ve Peygamberimize karşı ciddi bir mücadele göstermişlerdir. Ama bütün bunlar yapılırken Hazreti Ebu Bekir anlatılanları eğer o anlatıyorsa, o söylüyorsa bu hakikattir, doğrudur diyerek teslimiyetini ortaya koymuş ve sıddık olarak anılmaya başlanmış. Onun bu sıddıkiyeti ve teslimiyeti onu Peygamber Efendimiz'e hicret yolculuğunda yol arkadaşı olma nimetini sağlamış ve cennetlik olmayı elde etmiş bu vesileyle. Kıymetli dinleyenler, biz de peygambere yoldaş olmak istiyorsak,
onunla cennette beraber olmak istiyorsak sıddık olmamız gerekiyor. Bize söylenilen, anlatılan Kur'an ayetlerine, peygamber sözlerine bizimle alay mı ediyorsunuz? Bu çağda, bu dönemde bu olur mu? Bunlar yapılır mı? Bunlar yaşanır mı? Bunlar uygulanır mı? Diyerek cahilce ifadelerle direnç gösteren değil, Cenab-ı Allah'tan gelen her şeye baş göz üstüne diyen, peygamberin sözlerine hakkıyla ittiba eden insanlardan olmamız gerekiyor. Vahye direnç göstermek cehalettir. Peygamber öğretisine kulak tıkamak cehalettir ve cahillerden olmak, cahil kalmaktan Cenab-ı Allah'a sığınmak da gerekir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerimede, yani cahillerden olmamayı isteyip talep etmemiz gerektiği gibi şu emre de muhatap olduğumuzu görüyoruz. Rabbimiz bize buyuruyor ki ve arid anil cahilin, cahillerden yüz çevir, uzaklaş. Hakkı bilmeyen insanlardan, imanla

Günün Duası. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Hastalandığım bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti. Ben o anda, "Allah'ım, eğer ecelim geldiyse beni rahatlat. Eğer gelmediyse beni kaldır ve eğer bu bir imtihansa bana sabır ver," diyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl dedin?" dedi. Ben de dediklerimi tekrar ettim. Ayağıyla bana dokundu ve "Allah'ım, ona afiyet ve şifa ver," diye dua etti. Ben de bir daha o ağrıdan şikayet ettim.

Mevlana Mesnevisinde şu hadiseyi bize nakleder. Bir gün Ebu Cehil, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, Haşimoğulları sülalesinde senden daha çirkin biri gelmemiştir deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haddini aştın ama yine de doğru söyledin der. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelir ve ey güneş yüzlü Resul, senden daha

güzel, daha parlak bir yüz görmedim der. Resul-i Ekrem Efendimiz bunun üzerine, ey aziz dost, ey değersiz dünya kaydından kurtulan, doğru söyledin der. Orada bulunanlar, ey yüce peygamber, bu ikisi birbirine zıt şeyler söylediler, sen her ikisine de doğru söyledin buyurdun. Bunun sebebi nedir diye sorarlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ben Allah'ın cilaladığı bir ayna gibiyim. Bana bakan kendini görür buyurur. Mevlana, insanlarda ayıptan başka hiçbir şey görmeyene ayıplar olsun. Gayb aleminden gelen temiz ruh, aynı yerden gelen kardeşlerde nasıl olur da ayıp görür? Atalarımız, küpte ne varsa o sızar demiş. Bal varsa küpte sızan bal olur, sirke ise şayet küpte olan, sızan sirke olur. Sürekli şikayet hali, sonu gelmeyen tenkitler, kusur arayıp bulma çabası, bir eksiklik karşısında onu tamir etme yerine deşifre edip teşhir etme hali, bir süre sonra insanı gayrimemnun bir tabiata sürükleyebiliyor. Bu sebepledir ki, medeniyet inşasında gayrimemnunların bulunmayışı ne mühim bir tespittir.

Efendim, yolu dergahın birine düşen kendi halinde bir adam, orada bir Mevlevi ile bir Bektaşi'nin sohbetine dahil olur. Yanlarına yaklaşıp onlarla konuşmaya başlayan dervişin bir yandan da gözleri dergahta giyilen kıyafetlere takılır. Mevlevi'nin kıyafetinin kolları geniş ve uzundur. Bektaşi'nin elbisesinin kolu ise daracıktır, neredeyse tene yapışmıştır. Üstelik kısa olduğu için eller bileklere kadar açıktır. Merak eden adam önce Mevlevi'ye, "Pirim, kıyafetlerinizin kolları neden o kadar uzun ve geniş? Bunun özel bir sebebi var mı?" diye sorar. "Evet," der Mevlevi, "çünkü biz insanların günahlarını, ayıplarını, kusurlarını örteriz. Başkası görmesin diye üzerini kapatırız." Bu defa Bektaşi'ye dönen adam, "Peki siz pirim, sizin kıyafetlerinizin kolları neden bu kadar dar ve kısa? Siz insanların ayıplarını ve günahlarını örtmez misiniz?" deyince, Bektaşi kendi kollarına bakar, "Biz mi? Bizim geniş kıyafetlere ihtiyacımız yoktur. Çünkü biz insanların günah ve kusurlarını görmeyiz," der.

de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan bilgiyle işe başlarsa başarı kazanır. Her işe başlamadan önce bilgi edinmek yararlıdır. Bilgi sonraya bırakılırsa insan o işte başarılı olamaz.

Açtın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Baktın yine kan bir aşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımız.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sen Medine'nin en yiğit adamlarındansın. Uhud'da peygamberimizle yan yana savaştın. Hendek de sen öyle. Bu seferden seni alıkoyan şey neydi?
2: Hiçbir gazada Resulullah'tan geri kalmamıştım. Bedir müstesna. Ama bu gazadan geri kalanların hiçbirini Allah da Resulü de yermemişti. Resulullah Tebük'e varana kadar benden söz etmemiş. Tebük'te etrafındakilerle oturmuşken Ka'b bin Malik ne yaptı diye sormuş. Selime oğullarından biri, ey Allah'ın Resulü, onu hurmalı

0: varlığı ve kendisine olan güveni alıkoydu demiş. Muaz bin Cebel, ne çirkin konuştun. Vallahi hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz demiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz susmuş.
1: Evet, aynen öyle oldu.
0: Müjdecim bana geldiğinde üzerimdeki iki parça elbisemi ona hediye ettim. Bir elbise emanet alıp giyerek Resulullah'ın yanına koştum. Müslümanlar mescidin etrafında beni sevinçle karşılıyor ve Allah'ın seni bağışlaması sana mübarek olsun diyorlardı.
2: 151. Bölüm. Taif heyeti Medine'den döndüğünde Vahşi bin Harp ne yapacağını şaşırmış vaziyetteydi. Mekke'den kaçarak sığındığı Taif'te İslamiyet'i kabul etmişti. Şimdi nereye gidebilirdi? Heyetin içinde bulunan arkadaşlarından biriyle konuşmaya karar verdi.
3: Medine'den yeni geldin. Neler olduğunu anlatır mısın? Nasıl karşıladılar sizi?
4: Misafirperver insanlar. Bizi güzel ağırladılar. Mescide yakın bir yerde bir çadır kurdular. Orada kaldık.
3: Din değiştirdiğinizi duydum.
4: Evet. Kaldığımız sürede sık sık peygamberimizle görüşme imkanımız oldu. Onunla pek çok konuda konuştuk. Çoğumuz isteyerek bu dini kabul etti.
3: Peki sizi nasıl affetti? Yıllar önce buraya geldiğinde onu taşlamışsınız. Deli muamelesi yapmışsınız.
4: Hiç sorma. O bizim alnımıza yapışan bir kara leke. O gün taşladığımız, Mecnun dediğimiz insanın Allah'ın elçisi olduğunu anladık. İstese bizi bir bedduayla helak edebilirdi. Ama bunu istemedi. O zaman ne yapmış biliyor musun? Taif halkının ve onların soylarından gelenlerin doğru yolu bulmaları için dua etmiş.
3: Tüm günahları affediyor mu peki?
4: Günahları affeden Allah. Peygamberimiz kimseye karşı kin gütmüyor.
3: Beni de affeder mi dersin?
4: Neden affetmesin?
3: Ben onun amcasını öldürdüm.
4: Hamza'dan bahsediyorsun sanırım.
3: Evet, öldürmekle kalmadım. Beni bu işte görevlendirenleri memnun etmek için azalarını kestim. Hint ciğerini parçaladı. Hamza'nın bedenini gördükten sonra beni affetmesi çok zor.
4: Keşke bu kadar ileri gitmeseydiniz. Savaşın bile bir ahlakı olmalı.
3: Haklısın.
4: Ama hangimiz mantıklı davrandık ki? Hangimizin günahı daha az? Bak, az önce bahsediyorduk. Biz onun peşine çoluk çocuğu takarak taşlattık. Kan revan içinde bıraktık. Ama bizi affetti. Sonra sana bu işi emreden Hint af diledi, bağışlandı.
3: Haklısın.
4: Seni niye affetmesin?
3: Bilemiyorum. Beni tanıyan herhangi biri tarafından öldürülmekten korkuyorum. Şam ya da Yemen'e gitsem diyorum. Sonra kısa bir müddet içinde oraları da ele geçireceği korkusuna kapılıyorum.
4: Yersiz bir korku bu. Peygamberimiz dinine giren hiç kimseyi öldürmez. Bugüne kadar böyle bir şey görülmemiş. Git, Müslüman ol ve kurtul. Hem bu dünyanı hem de ahiretini kurtar.
3: Mekke'nin fethedildiği gün tanınmamak endişesiyle yüzümü gözümü kapatarak hareme gelmiştim. Beytullah'a sessizce veda ederek kaçacaktım. Derken İslam ordusu şehre dört bir yandan girmeye başladı. Artık ömrümün sonuna geldiğimden emindim. Derken Bilal, benim gibi bir köle olan Bilal, Kabe'ye tırmanarak bir şeyler okumaya başladı. Derinlerden gelen güzel bir sesti bu. Zihnimin uğultusundan ne dediğini anlamasam da beni çok etkilemişti.
4: Ezan okumuştur.
3: Belki de. Ne olduğunu anlayamadım dedim ya. O zaman çok şaşırdım. Benim gibi bir köle en şerefli yerde duruyordu. Kabe'nin üstünde. Müslümanlardan hiçbiri de bundan rahatsız değildi. Ben Hamza'yı öldürdükten sonra hürriyetime kavuşmama rağmen tenimin rengi her zaman bir köle gibi muamele görmeme sebep oldu. O ise inandığı şey sayesinde diğer insanlarla eşit şartlarda yaşıyor. Bu dini o gün bugündür merak ediyorum. Ama adım Vahşi. Ben Hamza'nın katiliyim. Bunu bilmeyen yok. Kendime nasıl bir çıkış yolu bulacağımı bilmiyorum.
4: Ben sana ne yapman gerektiğini söyledim. Medine'ye gidip peygamberimizle görüşeceksin.
3: Başka çarem yok sanırım. Deneyeceğim.

0: Tanınmak istemediğinden kimseyle konuşmuyor ve yüzünü olabildiğince gizliyordu. Mescid-i Nebevi'ye girip Peygamberimizin huzuruna geldi. Selam verdikten sonra sorularını sormaya başladı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Bir adam sana gelip Müslüman olduğunu söylese, onun günahları bağışlanır mı?
0: Peygamberimiz bu soruya, kim tövbe edip iyi davranışlarda bulunursa, şüphesiz o kişi tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner ayetini okuyarak karşılık verdi.
1: Ey Allah'ın Resulü! Ben neredeyse küfre denk bir günah işledim. Allah bunu da hasenata çevirir mi?
0: Peygamber Efendimiz, Allah kendisine ortak koşulması dışında bütün günahları dilediği kimse için bağışlar ayetiyle cevap verdi. Vahşi bununla da tatmin olmamıştı.
1: Burada Allah'ın dilediğini affedeceği bildiriliyor. Beni bağışlamayı diler mi, dilemez mi bilmiyorum.
0: Peygamberimiz bu sefer şu ayeti okudu. Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Okunan ayetler Vahşi'nin endişelerini gidermişti.
1: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki sen onun peygamberisin.
0: Vahşi Müslüman olmuştu. Peygamberimiz karşısındakinin amcasının katili olduğunu anladığında derin bir teessüre kapıldı ve ondan Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü anlatmasını istedi. Vahşi için en zor zaman gelmişti. Peygamberimiz olan biteni ayrıntılarıyla dinlemekte ısrarcıydı. Vahşi mecburen anlatmaya başladı.
1: Ben Cübeyr bin Mutim'in kölesiydim. Onun amcası Tuayme bin Adi Bedir Savaşı'nda öldürülmüştü. Kureyşliler Uhud'a hareket ettikleri zaman Cübeyr bana, eğer Muhammed'in amcasını öldürürsen seni azat ederim dedi. Ebu Sufyan'ın karısı Hint de Hamza'yı öldürmem konusunda benzer vaatlerde bulundu. Mızrak atma konusunda maharetliydim. Atıp da vuramadığım çok nadirdi. Uhud'a vardık. Savaş başladığında gözlerim Hamza'yı arıyordu. Nihayet onu gördüm. İki elinde iki kılıçla düşmanın canını okuyordu. Kimse onun karşısında duramıyordu. Onun karşısına çıkmaya cesaret edemiyordum. Orada bulduğum bir kayanın arkasına sinerek onu gözetlemeye başladım. O sırada Siba bin Abdülluzza Hamza'nın önünü kesti. Hamza ona öyle hızlı bir darbe indirdi ki başı yuvarlanıp önüme geldi. Onunla savaşmaya cesaret edemezdim. Bir yere saklanarak onu gözetlemeye başladım. Bir ara önündeki bir taşa takılarak senleredi. Dikkati bir an olsun dağılmıştı. Bunu fırsat bildim. Mızrağımı attım. Göğsüne isabet etti. Ölene kadar yanına yaklaşmadım. Ölünce gidip mızrağımı aldım ve onu öldürdüğümü haber vermek üzere karargaha gittim.
0: Peygamberimiz anlatılanları dinlerken ağlamaya başlamıştı. Sahabe-i kiram onun Hazreti Hamza'ya ne kadar düşkün olduğunu bilirlerdi. Onlar da Resulullah'ın acısının yeniden tazelendiğini görerek ağlamaya başladılar. Vahşi cezalandırılmadı. Ama Peygamberimiz amcasının katledilişini hatırlamak istemediğinden Vahşi'nin bir daha gözüne görünmemesini istedi.

0: Münafıkların lideri Abdullah bin Übey hastalanmıştı. 20 gün kadar süren bu hastalıktan kurtulamayacağı anlaşılmıştı. Oğlu Abdullah ise samimi bir Müslümandı. Babasının tavırlarından hep rahatsız olmuş, onu doğru yola sevk etmek için elinden geleni yapmıştı. Şimdi ölüm döşeğindeki babası için dua ediyordu.
1: Allah'ım, babamın canını Müslüman olarak al. Onun kalbini temizle. Kötülüklerini iyiliğe çevir.
0: Çok geçmeden Abdullah bin Übey öldü. Oğlu büyük bir üzüntüyle peygamberimizin yanına geldi.
1: Ya Resulallah, babam Abdullah bin Übey öldü. Gömleğini verir misin, ona kefen yapayım? Onun cenaze namazını kıl ve bağışlanması için Allah'a dua et, ne olur. Senin duan sayesinde Allah onu affeder diye umuyorum.
0: Peygamberimiz sırtından gömleğini çıkarıp ona verdi ve cenaze hazır olduğunda haber vermesini istedi. Bir müddet sonra Abdullah geldi.
1: Ya Resulallah, babamın cenazesi hazır. Musallada bekliyor. Namazını kıldırırsanız defnedeceğiz.
0: Peygamberimiz cenaze namazını kıldırmak için hazırlandığı sırada Hazreti Ömer onun önünü keserek şöyle dedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, Uhud'da askerleriyle geri dönüp bizi ortada bırakan, Yahudilerle anlaşma yapıp arkamızdan iş çeviren, her fırsatta aleyhimize konuşarak Müslümanların arasında fitne fesat çıkaran bu adamın cenaze namazını mı kıldıracaksın?
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'e gülümsemekle yetindi. Ama Hazreti Ömer kararlıydı.
2: Şu adamın namazını niye kılacaksın ki? Allah senin münafıklar için dua etmeni yasaklamadı mı?
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, ben iki şey arasında serbest bırakıldım. Allah onlar için ister mağfiret dile, ister dileme. Onlar için 70 kere mağfiret dilesen bile Allah onları affetmeyecektir buyurdu. Eğer ben daha fazla istiğfar ettiğimde onların bağışlanacağını bilsem bunu yapardım dedi ve cenaze namazını kıldırmak üzere musallaya yöneldi. Cenazenin etrafı çok kalabalıktı. Özellikle münafıklar kabrin başına üşüşmüştü. Kimileri de ağıtlar yakıyordu.
3: Medine en önemli adamlarından birini kaybetti.
4: Senin yerine canımı da malımı da verirdim.
3: Abdullah bin Übey gibisi bir daha bu dünyaya gelir mi ha?
4: Gelmez değil mi?
5: Gelmez.
2: Peygamberimizin geldiğini görmüyor musunuz? Onun yanında seslerinizi yükseltmeyin.
0: Peygamberimiz cenaze gömülünceye kadar bekleyip oğlu Abdullah'a başsağlığı diledikten sonra geri döndü. Aradan çok zaman geçmemişti ki Tevbe suresinin 84. ayeti nazil oldu. Onlardan ölen hiçbiri için asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Resulullah bundan sonra münafıklığı kendisine aşikar olan kimsenin cenaze namazını kılmadı. Peygamberimizin sahabilerinden Muaz bin Cebel sorduğu sorularla Resulullah'ın takdirini kazanmış bir gençti. Bir gün yine aklına takılan şeyleri konuşmak için mescide gelmişti.
6: Ey Allah'ın Resulü! Beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana söyler misin?
0: Peygamberimiz, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve Kabe'yi hac edersin. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Dedi.
6: Elbette ya Resulallah.
0: Peygamberimiz şöyle dedi. Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Geceleyin bir kimsenin namaz kılması da böyledir. Daha sonra şu ayeti okudu. Onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Şöyle devam etti. Dinin başını, dileğini ve zirvesini sana haber vereyim mi?
6: Evet ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz, dinin başı teslimiyet, dileği namazdır. Zirvesi de cihattır. Bu dediklerimin hepsini kemale erdiren ve tamamlayan şeyin ne olduğunu sana söyleyeyim mi? Diye sordu.
6: Evet ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz mübarek dilini eliyle tutup, işte şunu tut buyurdu.
6: Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de mi sorgulanacağız?
0: Resul-i Ekrem, annen hasretine yansın ey Muaz. İnsanları yüzü koyun cehenneme götüren dilleriyle kazandıkları değil midir? Diye cevap verdi. Muaz bin Cebel sorduğu sorularla pek çok kişinin aydınlanmasına sebep oluyordu. Bu ve benzeri sebeplerle Peygamberimiz onu çok sever, sevgisini de dile getirirdi. Hicretin

0: 19. yılında yeni Müslüman olan topluluklara İslam'ı anlatmak üzere göndereceklerinin arasında Muaz da yerini almıştı.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin.

Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

Hüsnü Hal. Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu. Küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış. Göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış. Çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Fıkıhta iyiliğin zirvesi olarak müstehap. Doktor öğretim üyesi Hadi Ensar Ceylan. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Kur'an'da ahlakın merkeziliği. Müstehap fiillerin ahlaki açıdan üstünlüğünü ele aldıktan sonra, Kur'an'da ahlaki içerikli emir ve mesajların ne kadar merkezi bir yer işgal ettiğine temas etmenin uygun olacağı kanaatindeyiz. İmandan başlayacak olursak, henüz Mekke döneminde nazil olan pek çok ayette iman, Allah'a şükretmenin, başka bir tabirle ona karşı nankörlük etmemenin bir gereği olarak sunulmaktadır. Bize iyilik edene teşekkür etmek nasıl makul bir ahlaki tavırsa, Allah'a iman da nimeti verene şükürdür. Aksine onu inkar etmek de nankörlüktür. İmandan sonraki ikinci adımda ise salih amel gelir. Bilindiği üzere Kur'an'da iman, çoğu zaman salih amelle birlikte anılır. Salih amel kavramını basit şekilde açıklayacak olursak, kişinin inancına uygun davranışlar sergilemesi diyebiliriz. Salih amel kavramının ahlaki açıdan iki önemli yönü vardır. Birincisi, kişinin inancıyla tutarlı bir hayat sürmesi bizatihi ahlaki bir eylemdir. İkincisi, salih amel kavramının özünde iyilikte bulunma anlamı vardır. Bunu bazı müşahhas ayetlerle detaylandıralım. Kur'an'da müminlerin özellikleri arasında en çok zikredilenlerden birisi, iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamaktır. Manidar bir örnekle Allah Teala, bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya şeklinde İsrailoğullarının alimlerini kınamaktadır. Özellikle bu ayet, iyiliğin emredilmesi ve kötülüğün yasaklanması konusunda bilgi sahibi insanların başı çekmesi gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir. Çünkü daha önce